0: Radio Dabayazıt.
1: Çok affedersiniz Seyfo dayı, bir şeyiniz yok ya.
2: Geçiş önceliğimiz var. Kavşakta yaya adımını attığı anda öncelik yayanın.
3: Her geçide olmasa da kavşakta öncelik hep yayanındır.
2: Bunu unutma. Yavaş git, yürü kızım. Daha yavaş.
1: Seyfo dayı, neden yanındasın?
2: Şunu unutma. Öncelik yayanın.
3: Öncelik hayatın.
2: Öncelik hayatın, öncelik yayanın.

Seni ben hüzünlü şarkılardan, umutsuz yarınlarda arıyorum. Bu kara sevdamı kime anlatayım? Anlatamam ki. Kınarlar bizi, korkarlar. Öylesine çaresizim ki, bir yanımda sen, bir yanımda yuvam. Biliyorum, biliyorum geri dönmeliyim. Bağrıma taş basıp seni terk ediyorum. Elveda güzel kız, bu yaramız hep gizli kalsın. Söyleme kimseye, söyleme dağlara, söyleme kuşlara, söyleme hiç.

Radio Dobrasa.

bazen kader oyun oynar seven kullara dostum. Bazen umulmadık şeyler gelir başlara. İsyan etme dostum. İsyan etme sen bu olanlara.

Ağlama küçüğüm, ağlama. Hayat zor yolusun. Bir bilsen bu yolda ne talipsizler var, ne zalimler var, ne hainler var. Senin derdin benim yanımda dağda bir tek saç gibi. Vefasız bir alemdeyim, ne kalipsizler var küçüğüm.

0: Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
1: Gönüllere dokunan türküler.

0: Son zamanlarda tansiyonumla şekerim biraz yüksek gibi. Kilo da aldım galiba. Bir doktora görünsem iyi olacak.
1: Diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
2: Sağlıklı böbrek sağlıklı hayat tarında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
0: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbreklerin dili olsa da konuşsalar. Riskini öğren, böbreğini
3: kişisel
0: koru.
3: Kişisel verileriniz her şeyiniz. Her gün, her saat, hatta her dakika sizin için çok değerli olan bilgileri kişisel verilerinizi paylaşıyorsunuz. Paylaştığınız her kişisel veride hayatınız, çocuklarınız, aileniz, sevdikleriniz, geleceğiniz var. Paylaşımlarınıza dikkat etmediğiniz takdirde kişisel verilerinizin kötü niyetli kişilerin eline geçme riski var. Siz de geleceğinizi düşünün. Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
4: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama. Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
5: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.
6: Bu mu? Bu mu?

Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

Oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.

0: Radyo Doğu Bayezid yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak, kendini iyi hissetmek için Radyo Doğu Bayezid size yeter.
1: Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.
2: Radyo Aktif Show.
1: Herkese merhabalar, günaydın. An itibariyle buradayız, hoş geldiniz. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Yeni bir saate ve yeni bir güne merhaba dedim. Hoş geldiniz.

0: bu frekansta yani 104.4 frekansında dinliyorsunuz ve Radyo Doğu Beyazıt'ın en sevilen programı
1: Radyo Aktif Show
0: sizlerle olmaya başladı. Hoş geldiniz. Evet, kimler bizlere eşlik ediyor görelim lütfen. Kimler var? Kimler bizlere eşlik ediyor bir görelim lütfen. ...0472-312-307 WhatsApp hattımız üzerinden yazabilirsiniz bizlere diye söylemiş olalım. Tabii Instagram hesabımız var.

Instagram hesabımızı da söyleyelim. Radyo Doğubayazıt arama çubuğuna. Radyo Doğubayazıt yazarsanız orada da bize denk gelebiliyorsunuz. Buradayız, sizlerleyiz. Hoş geldiniz diye söyleyelim. Kimlerle eşlik ediyor bir görelim lütfen. 0472-312-307 bekliyoruz herkesi. Bekleyelim bakalım. 0472-312-307 sizlerden bekliyoruz mesajlarınızı. Evet. 0472-312-307 Bakalım kimler bizlere eşlik ediyor bu sabahta. Sevda Hanım'ı görüyorum burada, Aslı burada, Aleyna Hanım burada ve Sema Hanım Almanyalardan burada. Güner Hanım günaydın, hoş geldiniz diyelim. Tülay Hanım burada sabahın köründe, radyo dinliyormuş ve Ahmet Kaya'ya denk gelmiş ve bizi dinliyor şu anda. Filiz Hanım hoş geldiniz ama Filiz Hanım'dan şarkı değiştirmesini rica ediyoruz. Arabesk çalmıyoruz, maalesef arabesk çalamıyoruz. Dolayısıyla Uygar Doğan'ı değiştirmeniz gerekiyor. Cayda Hanım aramızda. Cayda Hanım şarkınızı bulduk, geliyor. Bir dinleyicimiz burada, ismini bilmiyoruz ama burada, hoş gelmiş. Ondan sonra Saynur Hanım burada. Günaydın diyelim Saynur Hanım, günaydın. Necla ablamız burada, hoş gelmiş. Ve Yaren Hanım burada, hoş gelmiş. Abi senin sesin çok güzel oldu birden diyor. Nasıl yani? İsmail Çevik bizi dinliyor Instagram'dan, günaydın demiş. Günaydın diyelim kendilerine, sağ olsunlar. Teşekkürler, hoş geldiniz. Son 2 3 4 Haydi. Bakalım bakalım. Sesime ne olmuş ya? Dur ben de bakayım, Allah Allah. Ne olmuş ki öyle diyorsunuz? Bakayım. Bakalım. Bakayım. Evet. Geliyoruz. Bakıyoruz. Bakıyorum. Bakalım bakalım. Bir sorun yok. Sesime ne olmuş ya? Sen felaket. Orada sevgi. Orada bir dinleyicimiz var, üst üste bizi arıyor ama aramayın efendim, bekleyin, hele bir yayın arasına gidelim Allah rızası için ya. Çok sabırsız insanlar var aramızda yani. O kadar sabırsız olmayın bence ya, bekleyin biraz yani. Doğmuş hemen. Nasıl dönelim yani? Değil mi yani, değil mi? Değil mi? Çok sabırsızmış. Evet, bakalım bakalım kimler burada bize neler demiş. Orada sevgi, orada lezzet, olamaz olsun böyle kısmet. Sana doğrum... Hatice Hanım burada, hoş gelmiş. Filiz Hanım şarkısını değiştirmiş galiba, bakacağız. Orada sevgi, orada lezzet, olamaz olsun böyle kısmet. Düğünlerden dolayı nevrim döndü abi, dışarı çıkamıyorum, kendime karantina ilan ettim. Çıktığım her sokakta en az 4 tane davetiye elime sıkıştırılıyor da demiş. Peki. Düğün sezonu. Düğün sezonuna dikkat edin. Hatta düğün sezonu özel bir şarkı da gönderelim mi bence? Şöyle yapalım. Evet, bir haberimiz var, o haberi de paylaşalım. Ya bu kim Allah rızası için ya? Şunu şöyle bir kapatalım ya. Zır zır zır çalıyor telefon, Allah rızası için. Yayında olduğumuzu bildiğiniz halde nasıl arıyorsunuz? Meteoroloji uyarmış. Sağanak ve sıcak havalar bir arada olacakmış. Evet, bu da olacak yani. Hem yağış hem sıcak. İkisi bir arada yani. Ramazan Yegül hoş gelmiş. Ramazan Yegül'ü görüyorum. Oynasın dostlar, düğünümüz var. Evlenelim mi sevgilim? Günaydın. Ben Ayşenur demiş. Ayşenur Hanım günaydın.
bir şarkı isteyeceğim demiş. Blok 3'ten bakalım varsa. Şimdiden teşekkürler demişsiniz. Tabii ki de Blok 3'ten güzel bir şarkı gönderelim size. Ramazan Bey gelmiş.

0: Kimler var gönülüm?
1: Bekarlık sultan.
0: Kimler var görelim.

0: inanıyorsun?
1: Efendim ne kadar inanıyorsunuz bilmiyorum ama bugün Aslan ay Aslan burcuna geçiyormuş ve yeni başlangıçlar anlamına geliyormuş. Hadi bakalım yeni başlangıçlar hayırlı olsun diyelim değil mi? Diyelim.

Evet, 0472 312 3007 WhatsApp hattımız üzerinden gelen mesajlara bakıyoruz. İnanın yarım saati doldurduk bile. Çok fazla mesaj geldi. Onlar hepsi biz tek değilim. O yüzden hala erken, elinizi çabuk tutabilirsiniz. Devam edelim. Bir araya gidelim. Aradan sonra buradayız. Sizlerden gelen güzel mesajları okuyacağım. Bakalım kimler neler demiş bizlere. Yeni insanlar varmış galiba, görüyorum. Merve Hanım hoş geldiniz. Merve Hanım'ı da gördük o zaman. Başka bakayım. Başka kimler var efendim? Böyle evet, şimdilik böyle. Bir de bu kimmiş, bu dinleyicimizi görmedi, ilk defa da görüyorum. O yüzden birazdan tanışacağız kendisiyle diyelim. Peki ne yapalım? Hivron dinliyoruz. Hivron çok güzel bir şarkıyla sizlerle olsun. Memjar diyecek. Bir hikayesi var şarkının, dinleyin.

Evet. Bir şey oldu. Şimdi geldim. Tamam. Filiz Hanım diyor ki Mazlum Bey sesiniz her zamanki gibi diyor. Yani bir soru yok diyor. Ahmet Kaya'dan da şiire gazele istemişsiniz ama maalesef ki şiire gazele çalamıyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü Sema Hanım sizden çok önce hareket etti ve Ahmet Kaya'dan kendine iyi bak şarkısını istedi. Dolayısıyla onu çalamıyorum. İsterseniz değiştirin. Yavuz Oruç bizi aradı. Okan Batura, Erkan Batura, Savaş Polat'a, Uygar Doğanay'dan hareketli bir şarkı istedi. Erkan Batur ise bize ulaştı. Savaş Polat, Okan Batur, Okan Batur ve de Yavuz Oruç ile birlikte tüm arkadaşlarına Alişan'dan Nazlı şarkısını istedi. Ondan sonra Sinan Sos'un Sinan Sos'un Suat Tayfur ve de Cezayir Avşar için bir şarkı istedi. Onu da listeye aldık. O da gelecek diyelim. Tabii daha doğrusu şöyle bakacağız. Varsa göndereceğim. Şimdi öyle demeyeyim. Belki şarkı yoktur. Onu da söylemiş olalım. Peki hemen devam edelim. Başka Suat Tayfur bizi aramıştı ama hemen bir bakayım. Mesajı bulamadım. İnanın bir tuhaflık var. Bulmam lazım. Evet. Yok bulamıyorum. Hemen şöyle Suat Bey'in mesajı nereye gitti acaba? Hemen bakmam lazım. Efendim evet şöyle galiba buldum. Galiba değil mi? Murat Çil'dan değil. Yok pardon valla Suat Bey'inkini bulamadım. Şarkısını listeye aldık tabii ki ama Suat Bey'in mesajı kaybolmuş, göremiyorum. Suat Bey eğer dinliyorsa yine ulaşmak isterse ulaşabilir. Birkaç kişi aklımda kaldı ama bulamadım. Muhammed Şahin'e, Yüce Kardeşleri istiyor, Emrah Tayfur'a istedi, Volkan Erdoğan diyor istedi. Diğerleri aklıma gelmiyor yani. Bence bu kadar bile aklımda kalması güzelmiş. Valla kendine... Hiç bu kadar beklemiyordum. Peki şimdi devam edelim. Neredeyiz? Hemen bakalım. Filiz Hanım ne demiş? Evet Filiz Hanım Ahmet Kaya'dan bir şarkı istemişti. Sonra bulamadığımız için de Filiz Hanım diyor ki o zaman Hece Niz Hanım olsun diyor. Peki varsa seve seve göndereceğim. Şimdi... ne yapalım? Bir araya gidelim. Sayma Hanım da aramızdaymış. Gördüm hoş gelmişler. Başka şöyle hemen Cahide Hanım'ın mesajını okuyacağız çünkü sıra Cahide Hanım'a geldi. Bakalım Cahide Hanım ne demiş acaba bizlere, bayağı uzun bir mesaj göndermiş ama hemen okuyacağız ve güzel bir şarkı istemiş bizden bir de. Diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş, günaydın, hayırlı sabahlar olsun. Haftanın başı, umarım bu hafta, bu haftayla beraber diyor, yeni haberler, yeni umutlar ve de daha güzel günler gelir demiş. Gelen günlerimizi, şöyle bakın, giden günlerimizden daha bereketli, mutlu ve de huzurlu olur inşallah demiş. İnşallah diyelim, gerçekten güzel şeyler söylemişsiniz. Mazlum Bey diyor sizden diyor eşim Savaş Polat için Uğur Işılak'ta.

Var olun yar annem. Peki o zaman Uğur Işılak dinleyelim. Sonra buradayız. Geliyoruz. Bir yere kaybolmayın. Gelmeye ve sizinle buluşmaya devam edeceğiz.

Ayaz işlemiş içime, üşümedim hiç bu kadar. Üstüm

Tebessüm bile yaralar. Bakıp acıdım halime. Fırsat koydum.

bize soruyorlar mesela bu şeyler Instagram'daki paylaştığımız videolar falan var ya, işte nereden geliyor, seni nasıl buluyorsunuz ya diye. Efendim hepsini biz gerçekten sizlerden geliyor topluyoruz ve asla kaybetmiyoruz. Sırası geldiği zaman hepsini paylaşıyoruz. O yüzden o videolar hiçbir zaman bir yere gitmeyecektir. Unutmayın, o videolarınıza sahip çıkıyoruz ve tek tek paylaşıyoruz. Biliyorsunuz bizim Instagram hesabımız bir ay kadar kapalı kalmıştı ve o anda gelen tüm videoları topladık, şimdi paylaşıyoruz. Güzel de oluyor. Şu an elimizde hala bir 15'e yakın video var ve üstüne eklenmeye de devam ediyor. Paylaşacağız. İyi yayınlar dilerim. İyi yayınlar dilerim öncelikle. Umarım güzel bir hafta başlangıcı olur sizin ve hepimiz için diyor. İnşallah Filiz Hanım, hepimiz için. Filiz Kaya'dan Ömer Bağdor'a bir mesaj var. Bir bakalım. Tabii şarkısını değiştirmişti. Şarkısını birazdan göndereceğim. Her son illa kötü olacak diye

bir şey yok. Bazı sonlar bitti dediğin yerden başlar diyor. Sen benim için hep yeniden ve en iyi şekilde başlayan bir sevdasın demiş. Seni çok özledim demiş ve umarım en kısa zamanda çıkarsın, gelirsin, gelmen dileğiyle demiş. İnşallah diyelim, biz de şarkınız listeye alındı, geliyor. Ondan sonra geldik Tülay Hanım'a. Saat 7'de Radyo Doğubayazı dinliyormuş ve diyor ki günaydın iyi yayınlar Mazlum Bey demiş. Günaydın, teşekkürler. Nasılsınız? Sizden hareketli bir parça, bir şarkı istiyorum demiş. Kendime ve de radyo dinleyicilerine gelsin diyor. Tamam, o zaman size özel bu şarkıyı seçtim. Siz de tüm dinleyicilerimize armağan ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Teşekkür ediyoruz. Video göndermiş bize. Videoda Radyo Doğubayazıt'ı dinlediğini kanıtlamış resmen. Değil mi? Peki. Alkışlar sizin için.

Filiz Hanım dedi ki Nizani şarkısını istiyorum ama Tu Nizani bizde var. Umarım doğru şarkıdır. Çünkü sanatçılar bazen özellikle Rojda'nın şarkıları o kadar çok aynı isimde var ki. onun gibi değildir umarım. Rojda'nın mesela Dilan var, Disa Dilan var, Dilan Hanım var, Dilan bilmem iki neyle. çok ilginç şeyler var Rojda'nın, o yüzden umarım sizinki de öyle değildir diyelim. Efendim şöyle bakalım başka kimler neler demiş bizlere. Bu arada Filiz Hanım'ın mesajını okumuştuk, aynen öyle. Şimdi şarkısını dinleme ve çalma zamanı geldi. Evet şöyle bakalım. Böyle bir mesajlara bakalım, günaydın mesajlarını aradan bir ayrıştıralım değil mi, onları bir okuyalım güzel bir şekilde. Böyle kısa mesajları çıkaralım. Teşekkürler demiş Tülay Hanım, biz teşekkür ediyoruz. Mecburi Hanım aramızda, hoş gelmiş. Ondan sonra başka kimler var bakıyorum. Şöyle sizlerden gelen mesajlara sırayla gidiyoruz. Bu arada bir dinleyicimiz demiş ki merhabalar hanımefendi demiş. Ben hanımefendi benzeyecek sesle mi sahibim, beyefendi? Ben de size hanımefendi desem ayıp olmaz mı mesajımda? İlginç insanlar var aramızda gerçekten. Günaydın, hayırlı sabahlar Mazlum Bey, hoş geldiniz diyen Ramazan Bey'i görüyorum. Ramazan Bey teşekkürler, hoş bulduk, merhabalar. Güzel bir hafta diliyoruz sizlere de efendim diyelim. Ondan sonra başka şöyle bakıyoruz. Sırayla mesajlarınıza sırayla gidiyoruz. Şaşırmadınız biliyorum ama sırayla gidiyoruz. Bilginiz olsun. Mesela Necla ablamız da aramızda, o da günaydın demiş. Ona da bir günaydın dedik, teşekkür ediyoruz. Ve o zaman buyurun Filiz Hanım'ın istediği şarkıyı dinliyoruz. Hemen sonra buradayız.

Evet, hareketli şarkı isteyenler, sizin için hareketli şarkı çalmaya devam ediyoruz. Slow şarkı isteyenlere inat, hareketli şarkı istemeye cesareti olmayanlar adına biz istiyoruz. Biz çalıyoruz. Niye cesareti olmayanlar diyorum? Çünkü gerçekten hareketli şarkı isteyip şikayet edip neden slow çalıyorsunuz deyip hareketli şarkı istemeyenler var aramızda. Böyle olunca biz ne yapıyoruz? Mecbur. Biz görev başa düşüyor. Saatler 10.33 ve bizler devam edelim. Yaren Hanım ne demiş bizlere? Bakıyoruz. Yaren Hanım diyor ki, Mazlum Bey diyor, ben de sizden Cansever'den bir parça istiyorum demiş. Evet, bu arada Cansever geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Yani şöyle söyleyeyim, tabii değerli bir sanatçıydı. Fakat şöyle bir şey var, genelde bizim insanlarımız, Yaren Hanım hani sizi demiyorum, genel itibariyle konuşuyorum. Bir kişi öldükten sonra değeri biniyor ya, bizim en büyük sorunumuz var bu yani. Cansever genelde arabesk olduğu için çalamıyorum ama eğer normal bir şarkısını bulabilirsem Cansever'in elbette çalarım. Ama dediğim gibi normal şarkısını bulabilir miyiz? İşte bakmak lazım. Çünkü genelde arabesk söylüyor.

Devam devam devam. Yaren Hanım şarkınızı bulduk. Liseye aldık. Geliyor. Sezen Aksu'dan ne derler? Giderim şarkısını bir de Cansever söylemiş. Bu arada ben Cansever'i bu radyoda çalışana kadar erkek sanıyordum, biliyor musunuz? İnanın öyle bir şey vardı bende. Sonra radyoda çalışınca hala erkek sanıyordum ki birkaç böyle yıl sonra fark ettim erkek olmadığını. Ondan sonra bir de Cansever'in Makedonyalı olduğunu biliyor muydunuz? Size söylemiş olalım. Evet, Cansever Makedonyalı bir sanatçıydı ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Peki, Suat Tayfur istemişti, biz çalıyoruz. Oy gülüm Hacı Herdem.

Devam edelim kaldığımız yerden. Savaş Polat bizi aradı. Eşi, çocukları, amcası Hakan Polat ve bakayım Erkan Batur ve de Yavuz Oruç, bir de Ali Özer için bir şarkı istedi. Biz de şarkıyı listeye aldık, geliyor. Efendim, Ağrı da bir kurum. Hangi kurum olduğu belli değilmiş. Nasıl bir haberse bu da ilginç bir haber. 4 adet kadın güvenlik görevlisi alacaklarmış. Evet, önümüzdeki günlerde belli olacakmış. Haber bu kadar. İlginç bir haber ama böyle de bir haber var yani. Peki, ama gelişmeler olursa paylaşırız tabii ki. Bu aralar iş sezonu. Herkes alım yapıyor. Ona göre işe ihtiyacı olanlar bizi can kulağıyla dinlemeye devam etsinler bence. Ben size öyle söyleyeyim. Evet, şimdi devam bakalım. Sema Hanım Almanya'dan bize ulaşmış ve diyor ki günaydın Mazlum Bey, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Ve kardeşi Ferhat Bey için diyor ki günaydın güzel gözlüm, can parçam. Ahmet Kaya'dan kendine iyi bak şarkısını çalarsanız sevinirim. Kolay gelsin demiş. Peki, o zaman biz de Ahmet Kaya kendine iyi bak şarkısını gönderelim. Ve ne diyeceğiz biliyor musun? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi diyor. Ve aslında menekşenin kokusu da olmadığını öğreneceksiniz eğer araştırırsanız. Yani diyor ki seni imkansızlıklar arasında özlemek böyle gider mi diyor. Menekşenin kokusu yokmuş efendim. Bir ara bir yerden görmüştüm. Ve şimdi sizlerle paylaşıyorum.

Merhabalar Mazlum Bey demiş, Aleyna Hanım merhabalar, nasılsınız öncelikle demiş. İyiyiz, yani işte gelgitlerimiz var ama iyiyiz, umarım siz değilsinizdir. Diyor ki, ben diyor Barış Manço'dan Ahmet Bey'in ceketi parçasını canım babacığım Hakan Polat için, abim Savaş Polat ve kardeşim Murat Can Abbasoğlu için istiyorum, çalarsanız sevinirim demiş. Peki çalarız tabii ki, şarkının hikayesi de güzel aslında. Ve şimdiden teşekkür ederim demiş, kolay gelsin demiş, sağ olun, teşekkürler. Güzel bir şarkı, hikayesi olan bir şarkı, buyurun dinleyelim. Hikayesi olan şarkıları sevenler, o zaman bu şarkı size de gelsin. Hadi bakalım, sonra buradayız. Tüm

Devam edelim kaldığımız yerden ve sizlerden gelen mesajları okurken saatlerimizin 11'e yaklaştığını 8 dakika sonra günün 11. saatine merhaba diyeceğimizi görüyorum. Mazlum Bey bir de diyor Cansever'in acı dolu bir hikayesi var. Bir gün programda dinlemek isteriz diyor. Tamam Yaren Hanım, o zaman şöyle yapalım, siz bir gün yayına bağlanın bize o hikayeyi anlatın. Sen siz biliyorsunuz, ben bilmiyorum mesela. Belki yarın filmi de çekerler zaten, öyle oluyor genelde. Günaydın Mazlum Bey, kolay gelsin demiş Aslı ben demiş ve Murat Göğe Bakan'dan diğer yarım parçasını canım bir tanem Hakan Polat, Savaş Polat ve de Muratcan Abbasoğlu için istiyorum. Şimdiden teşekkürler demiş. Ondan sonra Güner Hanım ne demiş? Nurettin Reçver'den kalbimdeki yangın şarkısını rica edebilir miyim demiş. Ve bize günaydın demiş. Günaydın diyelim ve şarkınıza bakacağız. Varsa seve seve göndereceğiz. Ama öncesinde Murat Göğebakan.

Evet, devam edelim. Ayşenur Hanım hala bizi dinliyor mu acaba? Blok 3 din isteyen dinleyicimiz, merak ediyoruz. Evet, Güner Hanım'ız şarkınızı listeye aldım, o da geliyor birazdan. Saatler 11'e adım adım yaklaşırken bakalım, vallahi helal olsun dinleyicimize, dinliyormuş. Aa, Didem Hanım sizi yakaladık. Geçen bizi dinlemeden kaçtınız gittiniz Didem Hanım. Şimdi sizi yakaladık. Geçmiş olsun, dur bakayım. Evet, Didem Hanım'mış. Didem Hanım, siz geçer dediniz ya, yayınınızda sorun var, ses gelmiyor. Birkaç iyileştirme yaptık, sonra size seslendik, bize cevap vermediniz. Şimdi hazır buradayken size soralım, seste bir iyileşme var mı? Siz evet, ilk başta şey dediniz, biraz iyi dediniz ama ondan sonra yetmedi, biraz daha düzeltmeye çalıştık. Şu an nedir? Sizin kulağınıza güveniyoruz. Ses yükselmiş mi? Bize yazın. Lütfen yardımcı olun. Günaydın Mazlum Bey demiş Sevda Hanım. Günaydın, günaydın diyelim. Mazlum Çimen'den güzel bir şarkıyı Ferhat'ım için istiyorum demiş. Ve de teşekkür ederim, iyi yayınlar demiş. Peki Mazlum Çimen'in hangi şarkısını göndereceğiz? Birazdan bakacağız. Az sonra diyelim. Evet, Blok 3 dinleyicimiz Ayşenur Hanım burada bizi dinliyormuş. O zaman keyifle dinlesinler efendim. Güzel şarkı.

Efendim yaklaşık bir ay kaldı okulların açılmasına. 14 Eylül pazartesi günü okullar açılıyormuş. Bilginiz olsun pazartesi gelsin diye dua edenler vardır. Şimdi çocuklar zor efendim. Okullar açılsın da öğretmenler uğraşsın diyenler var eminim. Az kaldı. Biraz daha dayanın öğretmenler. O yazın çektiğiniz güzel tatilin şeyini

zehir edecekler size, merak etmeyin. Peki. Sorun yok demiş Didem Hanım. Didem Hanım, hani geçen dediniz ya işte evin her tarafında ses geliyordu, artık gelmiyor diye, o yüzden sormuştum. Eğer sorun yoksa süper. Ne mutlu bize yani. Valla. Çok teşekkür ediyoruz. Mazlum Bey kolay gelsin demiş. Merhabalar, kolay gelsin Mazlum Bey demiş. Günaydın, nasılsınız diye sormuş Hatice Hanım. Sizden diyor İbrahim Erkal'dan, İbrahim Erkal'ı çalamıyoruz, canısı parçasını istemiş. Biz bir İbrahim Erkal şarkısı çaldık diye 10 bin lira ceza ödedik. O yüzden İbrahim Erkal bizim için artık listelerde yok. Yani siz İbrahim Erkal'ın hiçbir şarkısını ne bizim yayında denk gelirsiniz ne de normal dinlerseniz denk gelirsiniz. Çünkü pahalı, en çaldığımız en pahalı şarkı oldu. 10 bin lira ceza ödedik. Sadece 10 bin lira şarkıya ödedik. 3 bin lira avukat masrafı. 2-3 bin lira da ne masrafıydı ya, bir şey daha var. Ya 15-16 bin lira para ödendi. O yüzden bir daha İbrahim Erkal çalamadık. Çalmayacağız yani.

Devam edelim. Saatler 11'i geçti bile. Evet, saatler 11.05 ve devam ediyoruz. Sizlerle gelen mesajlar eşliğinde nerede kaldık? Geldik bir başka dinleyicimize. Bakayım hangi dinleyicimiz, hangi şanslı dinleyicimiz değil mi? Evet, bakayım şöyle. Günaydın. Kolay gelsin. Sıradaki parçayı oğlum Muratcan Abbasoğlu için, ondan sonra Hakan Polat için istiyorum demiş. Bir de diyor ki Nizamettin Kandırıcı ve Yücel kardeşler demiş. Yücel kardeşlere de gelsin diyor. Ondan sonra biraz karışık yazmışsınız ya. Sizden ricam mesajınızı düzeltir misiniz? Çok karışık, gerçekten okunmuyor. Devam edelim. Merve Hanım'a geldik. Bakayım Merve Hanım ne demiş. Sonra araya gideceğiz. Ondan sonra bakalım. Günaydın Mazlum Bey. Seyda Perinçek'ten güzel bir şarkı istiyorum demiş. Seçimi size bırakıyorum. Bugün hepimize gelsin demiş. Ve de Mecbure ablama, Hatice yengeye, bana ondan sonra kaynanacığıma gelsin diyor. Oo, ilk defa bir gelin kaynanasına şarkı istedi. Bizim, ben radyoda çalıştığımdan bu yana belki iki veya üçüncü oldu. Çok az kaynanası şarkı isteyen oluyor. Ne güzelmiş.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen mesajlar eşliğinde programımız sürüyor. Çok güzel bir şey. Seyda Peyecek şarkısı bu arada listeye aldım. O da geliyor. Sizlere göndereceğiz sevgili dinleyiciler. Merve Hanım'a, Hatice Hanım'a, kaynanasına, Mecbure ablasına, herkese göndereceğim. Merak etmesinler diye söyleyelim. Ondan sonra tabii sırayla mesajları okuduğumuzu söylemiştik. Sırayla gitmeye devam ediyoruz. Yavaş yavaş programımızın sonlarına da doğru sanki geliyoruz gibi, ne dersiniz? Az kaldı diye söylemiş olalım. Peki o zaman devam edelim güzel bir şarkıyla. Paylaş. Sıradaki şarkı, kim istedi bu şarkıyı? Tabii kim istemiş bakalım. Efendim, Sinan Sosun istemiş Ayşem şarkısını, hemen göndereceğiz sizlere. Şimdi neredeyiz, ne dedik, ne dememişiz, hepsine tek tek bakacağız. Efendim, evet, sanırım dinleyicimiz mesajını düzeltmiş, hemen okuyalım. Günaydın, kolay gelsin demiş, teşekkürler. Sıradaki parçayı oğlum Muratcan Abbasoğlu'na, Hakan Polat'a, Nizamettin Yardımcı, Yücel kardeşler, ondan sonra Şervan Motorcu demiş, Mehmet Koç için gelsin ve de İranlı ya da gelsin diyor. Kim demiş? Eşref Bey.

Şervan Motor Cu demiş. Mehmet Koç için gelsin ve de İranlı ya da gelsin diyor. Kim demiş? Eşref Bey demiş.

0: iyi yayınlar dilerim demiş. Çok teşekkürler ama şöyle bir durum var. Maalesef Ahmet Kaya genelde hızlı bir şekilde erken istendiği için çabuk tükeniyor. Dolayısıyla az önce Ahmet Kaya'dan Kendine İyi Bak şarkısını çalmıştık. Onu gönderdik. Onu size armağan etmiş olalım. Bir de bu şarkıyı da gönderelim oğlunuza. Ve Esma Nur.
1: Parçayı çok sevdiğim abişim.
0: Dur bakayım. Canım... yarıda başladı. Şöyle yapalım.
1: Merhaba Mazlum abi. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sıradaki parçayı çok sevdiğim abişim.
0: Dur ses geliyor. Bu bizim masa var ya gerçekten en son
1: Muratcan Abbasoğlu için gelsin ve amcam Hakan Polat için gelsin. Size de gelsin.
0: Evet en son bu WhatsApp'ı sileceğiz efendim. Böyle olmuyor. İzin vermiyor. Bak Esma Nur ne güzel mesaj göndermiş. Onu okuyacağız. İzin vermiyor. Kapanıyor. Gerçekten ilginç. Peki Savaş Polat istemişti. Bunu çalalım sonra buradayız.

Ve Mecbur Hanım son iki gün artık gidiyormuş, Doğu Beyazıt'ı terk edecekmiş. İki gün kalmış. İki gün boyunca da bize eşlik edecek diye umuyoruz. Ki Mecbur Hanım gittikten sonra da dinliyor zaten, sağ olsun. Diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş. Memar Arat'tan Rinde şarkısını istemiş. Bu şarkıyı Doğu Beyazıt'ta diyor iki günüm kaldı diyor. Diba'ya gelsin diyor. Ondan sonra Zeynep'e gelsin, Hatice'ye ve Merve'ye gelsin demiş. Ve birlikte geçirdiğimiz güzel günler için hepsine teşekkür ediyorum demiş. Şimdiden teşekkürler demiş bizlere de, biz teşekkür ediyoruz. Hasan Cin diyor ki merhabalar, kolay gelsin. Ahmet Kaya'dan bir parça istiyorum. Hasan Bey siz geç kaldınız. Demek ki bizi Hasan Bey'i geç dinlemeye başlamış. Niye? Çünkü Ahmet Kaya'dan Kendine İyi Bak şarkısını çaldığımızı duymamış. Efendim Cansever dinliyoruz. Yaren Hanım istediği. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Cansever'e Allah'tan rahmet dileyip güzel bir şarkısını dinleyelim.

Dedi ki Didem Hanım'a bakalım Didem Hanım ne demiş bize. Diyor ki iyi yayınlar Devrim Çelik'ten Kalbume parçasını yeni şarkısını istiyorum. Sizlere de gelsin diyor. Teşekkür ediyoruz yine Didem Hanım yaptı yapacağını ve yeni şarkılardan birini bize bizden istedi. Ses şimdilik iyi sorun yok demiş. Teşekkür ediyoruz bu arada bize haber verdiğiniz için. Sağ olun var olun. Devam edelim bir başka dinleyicimiz ile. Merhaba Grup Roj. Evet, Grup Roj, Doğu Bayazıt, Murat Çakar, kardeşim armağan etmek istiyorum demiş. Peki Grup

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Usta sanatçı, benim adaşım olan Mazlum Çimen dinleyeceğiz. Sevda Hanım istemişti. Evet, Rojin burada. Rojin ne demiş bakayım? Günaydın abi demiş. Ben de geldim diyor. Hoş gelmiş. Alent Hazin'den Ledini şarkısını istiyorum demiş. Cansever'e rahmet diliyormuş. Rahmetle, saygıyla anıyorum. Mekanı cennet olsun demiş. Rojin diyor, pardon. Dinliyoruz sonra kaldığımız yer. Devam edeceğiz ama bir mesaj da okusa hızlı bir şekilde. Evet şöyle hızlı bir şekilde açıyoruz mesajımızı ve diyor ki günaydın Mazlum Bey. Günaydın, merhabalar Mazlum Bey, nasılsınız? Ben Ayşe Karagün demiş. Ayşe Hanım iyiyiz, umarım siz de iyisinizdir. Ondan sonra sizden diyor hareketli bir parça istiyorum demiş ve de Can Parçam Muratcan Abbasoğlu'na, abim Hakan Polat'a ve de bütün Karagün ailesine gelsin demiş ve de teşekkür etmiş bizlere. Ayşe Hanım o zaman birazdan yani... bir şarkı sonra Seyda Perinçek geliyor. Hareketli bir şarkıdır. Sizlere de armağan edelim. Karagün ailesine ve az önce ismini verdiğiniz herkese armağan edelim. Saatler 11.30'u göstermeye başladı. Biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık yeni şarkı kabul etmiyoruz. Niye derseniz, çünkü maalesef ki liste doldu. Artık veda etmemiz lazım birazdan. Ve bugün saat 13'te Iğdır Üniversitesi'nden Ali Parim bizimle ve sizlerden gelen soruları yanıtlayacak.

Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz, yavaş yavaş adım adım sona doğru geliyoruz. Evet, bugün meteoroloji uyarı yapmıştı yağış bekleniyor diye. Sanırım ilçede yağışı hissedeceğiz inşallah diyelim, bekliyoruz mutlaka. Yağış, yaşasın yağış, değil mi? Yağış olmazsa olmaz. Sevmeyenler yapacak bir şey yok. Sevmeyin kardeşim, biz seviyoruz. bu ne ya? Biri bize bir numara göndermiş. İş arıyorum. 15 yıllık ecza teknikeriyim diyor. Tamam, okuyalım. Ama numaranızı vermeyeceğim, başınıza bela olmasınlar. Çünkü herkes arar o zaman. Biz şey yapalım. Mazlum Bey diyor, merhabalar diyor. Merhabalar. Ben kendim 15 yıllık eczane teknisyeniyim diyor. İş arıyorum demiş. Yardımcı olursanız diyor. Evet. Kiradayım diyor. Kiramı ödeyemiyorum demiş. Çocuklarımın masrafları var diyor. Masraflarını karşılayamıyorum diyor. Ondan sonra 15 yıllık da teknisyen olduğunu söylüyor. Eczacılar, ihtiyacınız varsa yardımcı olabiliriz. Size yönlendirebiliriz kişiyi. Başka işler varsa yine çalışır mı bilmiyorum ama yönlendiririz. Kendisi ihtiyaç olduğunu söylüyor. İşe ihtiyacı var. İlgilenenler bize yazabilir.

Devam edelim. Normalde bu şarkı daha hareketli değil miydi ya? Ne? Ama ilginç. Herhalde farklı bir versiyon daha var. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsınız demiş Didem Hanım. Sağ olun, var olun. Siz olmasanız yeni şarkıları kim bizden isteyecek ve sesimizin düşük geldiğini kim söyleyecek değil mi? Sağ olun. Hasan Bey diyor ki olsun ya, canınız sağ olsun. Ne olacak diyor. Başka şarkı o zaman istiyoruz demiş. Tamam, Hasan Cine'ye en güzel şarkımızı gönderelim mi? Mem Ararat gönderiyoruz. Mem Ararat'tan hemen sonra buradayız ve sizlerden gelen mesajları okumaya devam ediyoruz. Birazdan geldiğimde son mesajlara göz atacağız. Kaç mesaj şarkımız kalmış bakayım. Evet, iki şarkımız kalmış bundan sonra. Gelelim sonra. Hatta şöyle yapalım. Bence. Mem Ararat dinleyelim. Mem Ararat'tan sonra Devrim Çelik çalsın. Didem Hanım'ın istediği yeni şarkı. Onu da dinledikten sonra gelelim son şarkımızı. Rojin istemişti. Onu bir dinleyelim. Son şarkıya ortak olmak isteyenler de bence adını yazsın. Ben gelene kadar ben de şarkı istiyorum diyenler şimdiden sıraya girsin. Son şarkımız Alent Hazin'den geliyor. Hareketli bir şarkı. Birazdan geliyorum. İki şarkı sonra buradayım.

0: ve veda ediyoruz. Efendim güzel bir pazartesi gününe merhaba dedik. Güzellikleri getireceği bir hafta olsun. Ve hayatınıza güzel başlangıçların olduğu, hayatınıza renk katan olayların olduğu güzel bir hafta olsun. Ve peşi sıra güzellikler o haftayla birlikte artık ömrünüze dahil olsun ki sürekli kalıcı olsun. Ve bana ayrılan sürenin sonuna gelirken Güner Hanım diyor ki çok teşekkür ederim Mazlum Bey demiş şarkı için demiş. Biz teşekkür ederiz ne demek efendim. Ve Roji'nin istediği şarkıyla veda ediyoruz. Hepinize güzel bir gün diyor. Saat 13'te radyo başında bekliyoruz. Iğdır Üniversitesi'ni tanıyacağız. Üniversite tercihi yapan ve bugün 23.59'a kadar değişiklik yapma hakkı olan herkesi bekliyoruz. Belki fikrinizi değiştiren bir şey çıkar. Belli olmaz. Genelde olabiliyor. Hayat sürprizlerle doludur. Diyelim ben Mazlum Günhan ve de
1: Radyo Aktif Show
0: sona erdi.

Radyo Doğu Bayazıt'ı sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bizi Instagram, X ve Facebook'tan takip ederek bizden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak yayınlarımızın en sevilen kesitlerine anında ulaşabilirsiniz. Şimdi bizi takip etmeye başlayın ve sosyal medyaya özel. İstek şarkı ve daha fazla sürprizden ilk sizin haberiniz olsun.

Tam kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
1: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.
2: Kaç kişi dolandırdınız?
3: Mini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
2: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
3: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
2: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
3: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
2: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
3: Uyanın kardeşim. Herkes uyansın. Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz.
2: Çıkınca ararım.
4: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun. İnternette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun, oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
5: Hayat bazen beklenmedik anlarda değişir. Ve o anlarda doğru yardım ve müdahale hayati önem taşır. Hayal kattına, sahipsiz sokak hayvanları ihbarından uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok hizmeti tek bir çatı altında sunar. Uygulamaya e-devlet bilgilerinizle kolayca giriş yapın. Tek dokunuşla 7/24 ihbarda bulunun ya da doğrudan 112'yi arayın. Olay yeri, adres bilgisi ve görselleri kolayca ekleyin. Konumunuzu anında paylaşarak ekiplerin size ulaşmasını hızlandırın. İlk yardımdan asayişe, yangından trafik kazasına pek çok vaka için ihbar yapabilir, destek alabilirsiniz. Uygulamadaki okul acil ekranıyla tek tuşla acil yardıma ulaşabilirsiniz. Sistem acil durumda sinyal gelen okul ve sınıfı direkt buluyor. Üstelik bu kısımda uygulamayı kullanan öğretmenlerin bilgileri de yer alıyor. KADES entegrasyonu sayesinde kadınlar acil durumlarda tek dokunuşla güvenlik güçlerine erişim imkanı sağlıyor. Radar noktaları, son depremler, acil toplanma alanları ve size en yakın sağlık hizmetleri konularında bilgi alabilirsiniz. Afet anlarında
6: gündemdekiler, kültür sanat, eğitim, sağlık ve daha fazlası. Mazlum Günhan'la Toplumsal Artı başlıyor.
7: Herkese merhaba. Yeni bir programla yine karşınızdayız. Bu program özel bir program aslında. Üniversite tercihlerinde sona doğru ilerledik. Geldik artık sona. Ve tabii bugün son gün, bizler de son günü yine değerlendiriyoruz ve bu programda önemli bir konuğumuz var ve önemli bir üniversiteyi aslında tanıtacağız. Bölgemiz için son derece önemli ve öğrenci sayısıyla da oldukça hani dikkat çeken başarılı bir üniversitemiz. Iğdır Üniversitesi'nden İletişim Koordinatörü Öğretim Görevlisi Ali Parim hocamız bizimle. Hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk Mazlum Bey. İyi yayınlar diliyorum. Bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Buradan bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize selamlar, saygılarımı iletiyorum.
7: Evet, çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Sizi burada ağırlamak bizler için de son derece mutluluk kaynağı diye söyleyelim. Hocam, üniversiteyi tanımadan önce biraz sizden bahsedebilir miyiz? Kimdir Ali Parim?
8: Tabii ki ben Iğdır Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Yaklaşık 4,5 yıldır bu görevi yürütüyorum. Aynı zamanda üniversitenin kurumsal iletişim koordinatörlüğü görevini üstleniyorum. Evet. Alanım gazetecilik, radyo, TV, sinema. Özellikle bu alanlarda çalışmalar yapıyorum. Aynen öyle. Zaten kadromuzda radyo, TV programcılığı bölümünde. Daha önce gazetecilik faaliyetleri yürüttüm yıllarca ulusal ve yerel mecralarda. Dediğim gibi 4,5 yıldır da akademinin içerisindeyim. Özellikle bu iletişim alanında akademik çalışmalar yapmaya gayret gösteriyorum.
7: Evet. O zaman Iğdır Üniversitesi'nin bünyesinde radyo televizyon programcılığı mı var hocam? Yanlış mı anladım?
8: Yoksa? Doğru anladım. Radyo TV programcılığı var. 2 yıllık bir ön lisans bölümü. Aynı zamanda yani şu anda o bölüm açıkçası öğrenci alımını durdurdu, ancak fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümümüz var şu anda 2 yıllık. O bölümde bu yıl öğrenci alımı yapacağız.
7: Evet. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Iğdır Üniversitesi aslında sizi ağırlamak ağırlamadan önce biraz baktım, dersime çalıştım. Aslında 2008 yılında kuruluyor ama kısa sürede de çok iyi başarılar elde eden bir üniversite. Biraz üniversiteyi tanıyabilir miyiz?
8: Tabii ki. Bana Iğdır Üniversitesi'ni tek kelimeyle özetleyin deseniz direkt dinamizm derim.

0: 2008 yılında kurulmuş bir üniversiteyiz ancak çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz, gelişiyoruz. Hı hı. Yani çok hızlı bir şekilde ivme kazanan bir üniversiteyiz. Şu anda 11 fakülte 4 meslek yüksekokulumuzda 15 binden fazla öğrencimize eğitim veriyoruz. Özellikle yani tabii ki üniversitelerin köklü olması önemlidir ancak tabii. Yeni üniversite olup da bu kadar hızlı ilerleyen, kurumsallaşmayı başarabilen üniversite sayısı da azdır. Yani biraz bu konuda mütevazı olmayacağım. Evet. Üniversitemiz bu noktada bölgenin gerçekten parlayan yıldızı diyebiliriz.
1: Evet, gerçekten dikkat çekiyor zaten insanlar da bunu göz önünde bulundurarak zaten tercihlerini yapıyor. 15 bin öğrencisi olması da önemli diye düşünüyorum. Bu arada sevgili dinleyiciler, sizler de bizlere katkıda bulunmak isterseniz adreslerimizi hemen hatırlatalım. Yayın başında söylemeyi unuttum ama 0472 312 3007 WhatsApp hattımız üzerinden yazabilirsiniz. Tekrar ediyorum, 0472 312 3007 diyelim ve Instagram Radyo Doğu Beyazıt'tan da mesajlarınızı alıyoruz diyelim ve başlayalım diğer sorularımızı sormaya. Şimdi neden Iğdır Üniversitesi'ni tercih etmeliyiz hocam? Bugün son gün, fikrimizi değiştirin.
0: Evet. Haklısınız. Öncelikle bugün ifade ettiğiniz gibi son gün, aslında biz bu yayını daha aynen önce hocam yapacaktık ancak benim bir görevim nedeniyle bugün ertelemek zorunda kaldık. Bunun için de hem sizlerin hem de bizi dinleyen herkesin anlayışına sığınıyorum. Son gün olması hasebiyle de açıkçası kıymetli bir gün. Son günü bekleyen öğrenciler mutlaka vardır. Şöyle, tercih dönemleri Mazlum Bey, öğrenciler için çok kritik dönemlerdir. Kesinlikle. Hayatlarının bundan sonraki evresinin belirleneceği dönemlerdir. Bazen üniversite sınavına çalışmaktan çok tercih yapma kesinlikle dönemi daha fazla yıpratıcı olabiliyor öğrenciler için. Hangi şehri tercih edeceğim, hangi üniversiteyi tercih edeceğim, hangi bölümü tercih edeceğim, bu bölümde istihdam olanağı bulabilecek miyim ya da ben bu bölümü seviyor muyum? Tüm bu soruların zihinlerde dolaştığı bir dönem, tercih dönemi. Öğrenciler de kaygılılar. Bu dönemde hem heyecanlılar hem kaygılılar. Hepsine öncelikle şunu söylüyorum, gönülleri gibi olur inşallah. Diledikleri bölümü kazanırlar, diledikleri şehirde, diledikleri üniversite üniversitelerde eğitim alırlar ve bundan sonraki meslek hayatlarında da mutlu bir dönem onları bekliyor olur diyelim. Son gün ama öğrencilerden eminim tercih yapmayanlar vardır ya da Iğdır Üniversitesi'ni tercih edip şu anda Iğdır Üniversitesi hakkında bilgi arayışı içerisinde olan öğrencilerimiz de vardır. Bu nedenle bu yayının kıymetli olacağını ben düşünüyorum. Bizlere tekrar bu fırsatı sunduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Peki Iğdır Üniversitesi'ni öğrenciler neden tercih edecekler?
1: Aynen. Sizin de
0: ifade etmeye çalıştığınız ya sormak istediğiniz şey tam buydu. Evet. Şöyle söyleyeyim, Iğdır'dan bahsedeyim öncelikle.
1: Evet.
0: 81 ilimizden bir tane ama bazı yönleriyle eşsiz bir
1: kesinlikle
0: şehir.
1: Katılıyorum.
0: Türkiye'nin en doğusunda 3 ülkeye aynı anda sınırı bulunan başka bir şehir yok Türkiye'de. Bugün Iğdır, güneydoğusunda İran, doğusunda Nahçıvan, Azerbaycan, biraz daha kuzeydoğusunda Ermenistan'a sınır komşusu olan bir şehir ve bu sınırların da aktif olması hasebiyle hızla gelişen, büyüyen bir şehir. 92 yılında il oluyor. Ancak bu 30 yıllık süreçte şu anda Türkiye'nin pek çok ilinden daha fazla nüfusa sahip olmayı başarabilmiş bir şehir. Bu da dediğim gibi sınır komşularından kaynaklanan, sınır şehir olmasından kaynaklanan bir durum. Bir de Iğdır'ın bölgeye nazaran iklimi çok daha ılımlı, çok daha güzel bir iklimi var. Şu anda Doğu Beyazıt'tayız. Bölgeye baktığımızda Ağrı, Kars, Erzurum gerçekten soğuk şehirlerdir ama Iğdır mikroklima iklimine sahip olması hasebiyle kış aylarını çok daha sıcak geçiriyor. Doğu'nun Çukurova'sı olarak nitelendiriliyor. Pek çok meyvenin, sebzenin yetiştiği, eşsiz bir doğaya sahip olan bir şehir. Öğrencilerimizin Iğdır'da yaşayacak olmaları, yaşamaları onlar için ciddi bir deneyim, ciddi bir tecrübe kazandıracaktır. Iğdır'ı da öğrencilerimizin gelip görmesini, burayı deneyimlemelerini isteriz. Iğdır Üniversitesi ise 2008 yılında kurulan, Kafkas Üniversitesi'nden ayrılarak kurulan bir üniversite. 95 yılında Kafkas Üniversitesi'ne bağlı bir meslek yüksekokulu olarak kuruluyor ama 2008 yılıyla birlikte artık bir üniversite oluyor. Daha çok Iğdır Üniversitesi ziraat çalışmalarıyla öne çıkan bir üniversite. Çünkü Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından da katma değeri yüksek tarımsal ürünler alanında ihtisas üniversitesi ilan etti ve çalışmalarını bu yönde ağırlaştırdı. Ancak sadece ziraat alanında kalmadı. Diğer fakülte ve meslek yüksekokullarımızdaki bölümlerle de

0: öne çıkmaya, orada da iyi bir öğrencilerine iyi bir eğitim olanağı sunmaya devam ediyoruz. Diyelim, devam edelim.
1: Evet. Sonra. Peki, şöyle hocam, az önce bahsettiniz ama çok fazla bölüm var, fakülteler de aynı şekilde. Bize öne çıkan bölümlerden, fakültelerden ve kariyer odaklı ne gibi çalışmalarınız var, işte sektörle ne gibi işbirlikleriniz var, onları merak ediyoruz.
0: Tabii Mazlum Bey, biraz öğrencilerimize detaylandırarak fakültelerimizden, meslek yüksek okullarımızdan bahsedelim. Hı hı. Üniversitemizde Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, hı hı, Ziraat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve son olarak Diş Hekimliği Fakültesi mevcut. Burada 4 yıllık lisans eğitimleri veriyoruz. Hı. Aynı zamanda Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulumuzda, Tuzluca Meslek Yüksek Okulumuzda, Iğdır Meslek Yüksek Okulumuzda ve Sağlık Bilimleri, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulumuzda da ön lisans eğitimleri vermeye devam ediyoruz. Toplamda 11 fakülte ve 4 meslek yüksek okulumuzda 39 lisans bölümümüz, 1453 lisans öğrencimiz, hı hı, bu sene kayıt yaptıracak. 44 de ön lisans programımız var. Toplam aktif 83 bölümümüz ve programımız var. Son olarak bu yıl YÖK tarafından 6 bölümümüze daha öğrenci, evet, alım hakkı tanındı. Bunları da sizinle paylaşmak isterim. Ön lisans bölümlerimizde kimya teknolojisi, seramik ve cam tasarımı bölümlerimize, fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümüne bu yıl ilk kez öğrenci alacağız. Aynı zamanda Ziraat Fakültemizde tarımsal biyoteknoloji, toprak bilimi ve bitki besleme bölümlerine de bu yıl öğrenci alacağız. Aynı zamanda Uygulamalı Bilimler Fakültemizde organik tarım işletmeciliği bölümüne öğrenci alacağız. Toplam 15.000 öğrencimiz var. Bu yıl da 3.200 öğrencimiz daha ailemize katılacak.
1: Yani aile büyüyor.
0: Aile büyüyor. Evet. Böylece şunu ifade etmek isterim. Yani sadece, özür diliyorum, fakülte ve meslek yüksek okulları değil, lisansüstü eğitim enstitüsümüzde de eğitimler veriyoruz. Özellikle yüksek lisansta toplam 39 farklı bölümümüz var. Doktorada da 13 farklı programımız var. Hı-hı. Yani üniversitemizde sadece ön lisans ve lisans değil, yüksek lisans ve doktora eğitimi de alabilir öğrencilerimiz. Hı-hı. Yurt dışından da ciddi ölçüde öğrencilerin ilgisi var. Onu da söyleyeyim. Bugün 1000'e yakın öğrencimiz, uluslararası öğrencimiz, biz onlara misafir öğrencimiz diyoruz, üniversitemizde eğitim alıyorlar. Diğer taraftan 24 tane araştırma ve uygulama merkezimiz var. Öğrencileri özellikle akademik açıdan kendilerini daha fazla geliştirebilmeleri için araştırma ve uygulamalı merkez, uygulama merkezlerimiz önemli bir rol üstleniyor. 500'ün üzerinde akademisyenimiz var, 400'ün üzerinde idari personelimiz var ve yaklaşık 80 dolayında öğrenci topluluğumuz var. Özellikle öğrencilerimizin orada sadece eğitimlerine değil, sosyal gelişimlerine de katkı sunmak adına öğrenci topluluklarımız çok önemli bir misyon üstleniyorlar. Kesinlikle. Pek çok alanda öğrenci topluluğumuz var. Hatta son öğrenci topluluğumuzu da geçtiğimiz günlerde kurduk. Dezenformasyonla mücadele öğrenci topluluğu. Malum dijital çağda yaşıyoruz. Doğru bilginin yanında yanlış, yanıltıcı bilgi de sosyal medyada, internet ortamında pek çok noktada yayılıyor, hızla yayılıyor. Öğrencilerimizin de doğru bir dijital okur yazar olması için, medya okur yazar olması için dezenformasyonla mücadele topluluğumuzda da faaliyetler yürüteceğiz. Bizi tercih eden öğrencilerimiz öğrenci topluluklarımıza da kayıt olarak sosyal, kültürel gelişimlerine katkı sunabilirler. Bir de tabii ki son dönemde kurulan Serhat Teknoparkımız var. Orada da işletmelerimiz var. Özellikle Ar-Ge çalışmaları yürütüyoruz. Onun da bölgesel kalkınma rolü yüksek diyeyim teknoparkımızın da.
1: Evet, aslında şunu ben siz söylerken fark ettim. Iğdır Üniversitesi öğrencilerin aslında kariyerine odaklı, geleceğine odaklı bölüm ve çalışmalarla öğrencilerin yanında olduğunu ben düşünüyorum. Söylediklerinizden onu çıkarttım ben.
0: Doğrudur.
1: Diye söyleyelim. Peki hocam şöyle bir soru soracağım. Aslında bu herkes için geçerli bir soru olacak. Tercih yapacak olan öğrenciler sizce nelere dikkat etmesi gerekiyor? Yani siz şu an öğrencilerin yerinde olsanız hangi kriterlere bakardınız? Neler sizi etkilerdi?
0: Mazlum Bey, şöyle ifade edeyim. pek çok farklı parametre bir tercih yaparken söz konusu. Evet. Öğrencinin neyi istediği, neden mutlu olduğu, hangi mesleği icra ettiğinde hayattan daha fazla keyif alacağı. Bunlar çok önemli şeyler. Kesinlikle. Yani bunun dışında da hangi mesleği okursa, hangi meslek üzerine kendini geliştirirse istihdam olanağı bulur, iş bulur. Öğrencilerin şu anda en çok düşündüğü sorular bunlar.
1: Kesinlikle.
0: Ama öyle bir dünyada yaşıyoruz ki Mazlum Bey, artık ne iş yaptığından ziyade yaptığın işi nasıl yaptığın daha önemli.
1: En önemli o, evet.
0: Eğer yaptığın işte başarılıysan, fark yaratıyorsan alanda, hangi alanda eğitim alırsan al istihdam olanağı bulacaksın.
1: Tabii.
0: Ama eğer yaptığın işi gerçekten çok önemsemeden yapıp mecburen yapıyorsan, o işte de istihdam edilme olanağın çok olmayacak. Mesela biz üniversite sınavına hazırlanırken hukuk fakülteleri çok revaçtaydı. Herkes hukuk fakültesi okumak istiyordu. Ancak bugün hukuk mezunu öğrencilerin de istihdam konusunda ciddi problemler yaşadığını çok görebiliyoruz. Ya da işte mesela ben iletişim fakültesi mezunuyum. İstihdam konusunda iletişim fakültelerinin önünün daha kapalı olduğu, özellikle kamuda istihdam konusunda düşünülür ama ben bugün kamuda çalışıyorum. Yani çalışınca, gayret gösterince, alanda fark yaratmayı başarınca bir şekilde istihdam ediliyorsun. Ama biraz da işin rasyonel boyutu var. Tabii ki bazı bölümler kamuda çok daha kolay bir şekilde istihdam edilirken, bazı bölümlerin kamuda istihdam edilirliği çok düşük ama özel sektörde iş bulma olanakları çok fazla. Ben şimdi bizim kamuda özellikle merak eden öğrencilerimize söyleyeyim, hangi bölümleri okurlarsa daha kolay istihdam edilebilirler.
1: Çok iyi olur. Evet.
0: Özellikle şu anda Türkiye'de sağlık alanında pek çok bölüm kamuda daha kolay istihdam edilebiliyor. Bizim de son dönemde açtığımız diş hekimliği fakültemiz var. Diş hekimliği fakülteleri gerçekten Türkiye'de çok önemli. Iğdır Üniversitesi'nde olması da çok kıymetli. Geçtiğimiz yıl 20 öğrenci aldık. İlk kez öğrenci aldık. Bu yılda 18 öğrenci daha alacağız diş hekimliği fakültesine. Aynı zamanda diş hekimliği hastanemiz var. Diş hastanemiz. Diş hekimliği okurken öğrencilerimiz diş hastanemizde de uygulamalı eğitimler alarak mesleki tecrübe kazanıyorlar ve diş hekimliği fakültemizi bitiren öğrencilerimizin de istihdam olanakları çok fazla diyebiliriz. Bunun dışında yine sağlık bilimleri fakültemizdeki bölümlerimizde de hemşirelik bölümümüzde ya da diğer farklı bölümlerimizde beslenme diyetetik bölümümüzde de öğrenciler yine iş bulabiliyorlar. Yine eğitim, özellikle Fen Edebiyat Fakültemizde, spor bilimlerimizde eğitim alan öğrencilerimiz öğretmenlik yapabiliyorlar. İlahiyat Fakültemiz bünyesinde eğitim alan öğrencilerimiz yine kamuda istihdam edilebiliyorlar. Mühendislik fakültemiz var. Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bunlar hem bugünün hem de geleceğin meslekleri. Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği okuyan öğrencilerimiz ilerleyen süreçte yaşamlarında iş kaygısı yaşayacaklarını çok düşünmüyorum bu öğrencilerimizin. Ve diğer taraftan bizim üniversitemizin en belirgin, en öne çıkan alanı ise ziraat. Dediğim gibi Iğdır hem biz ziraat şehri, zaten tarım şehri. Ziraat fakültemiz de bu yönde kendini önemli ölçüde geliştirmiş, çok önemli akademisyenleri bünyesinde barındıran bir fakülte. Bu ziraat fakültemiz bünyesinde de bahçe bitkileri, bitki koruma, biyosistem mühendisliği, tarım ekonomisi, tarımsal biyoteknoloji, toprak bilimi ve bitki besleme, zootekni gibi bölümlerimiz mevcut. Bu bölümlerimizde de öğrencilerin eğitim almasını önemseriz. Bunun dışında da diğer bölümlerimiz, dediğim gibi yani bu bölümleri okuyan öğrenciler iş bulamayacak mı, istihdam edilmeyecek mi, böyle bir şey yok. Evet. Gerçekten kendilerini geliştirirlerse, donanımlı bir birey olmayı başarırlarsa emin olun mutlaka iş bulacaklardır. Iğdır'dayız, Iğdır Türkiye'nin en doğusunda, acaba burada okursak bu da bizim için bir dezavantaj olur mu diye düşünmesinler öğrencilerimiz kesinlikle. Artık küresel bir köyde yaşıyoruz, dünya küresel bir köy ve dünyanın neresinde yaşarsak yaşayalım, teknoloji sayesinde, gelişen teknoloji sayesinde insanlar kendilerini geliştirebilir, çok iyi noktalara ulaşabilirler. Bu nedenle öğrencilerimizin zihinlerinde de eğer böyle bir kaygı varsa, bu kaygının yersiz olduğunu belirtmek istiyorum.
1: Evet, gerçekten çok detaylı, çok da güzel bir şekilde bunu dile getirdiniz. Teşekkür ediyorum hocam. Şimdi bir de yani az önce aslında söylemiştik, Iğdır gerçekten yani diğer üniversiteler üniversitelerden ayıran şey de Edu Üniversitesi'ni şehir olarak güzel bir şey ve insanları da oldukça ılımlı, insanlara yardım eden, ki Türkiye'nin her yeri öyle ama Iğdır'ı öyle bir tarafı da var. Yani Doğu Batı'dan oraya geldiğimizde görebiliyoruz. O yüzden de hani öğrenci

0: yaptık. Iğdır'a gelmeyi düşünüyoruz. Bölümümüzü de sizin seçtiğiniz, şey söylediğiniz bölümlerden birini seçerek geleceğimizi düşündük. Ama gelirsek peki yurt, barınma o konularda neler bizi bekliyor?
1: Iğdır Üniversitesi son 2 yıldır barınma konusundaki problemlerini aştı. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. 2 yıl öncesine kadar barınma konusunda öğrencilerimiz problemler yaşıyorlardı. Yurt olanakları kısıtlıydı. Ancak son üniversite kampüsümüz içerisinde büyük bir kız öğrenci yurdu yapıldı Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından. Bu yurt ile birlikte barınma olanağı ciddi ölçüde azaldı. Bunun dışında tabii öğrencilerimiz şehir içerisinde evde tutabilirler. Öğrenci evlerinde de yaşayabilirler. Ama KYK yurtlarında kalmak isteyen öğrencilerimiz bir problem yaşamayacaklardır. Yani barınma konusunda içleri, gönülleri rahat olsun. Bu konuda bir problem yaşamayacaklar. Ulaşım Iğdır Üniversitesi şehrin güneyinde tam Ağrı Dağı'nın eteklerine kurulu bir kamp. Kampüse sahip. Aslında 2 kampüsümüz var. Karaağaç kampüsümüz şehir merkezinde, ana yerleşkemiz olan Şehit Bülent Yurtseven kampüsümüz ise tam Ağrı Dağı ile Pamuk Dağı'nın eteklerine kurulu bir kampüs. Sağlık Bilimleri Fakültemiz, Turizm Fakültemiz, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz Karaağaç kampüsümüzde bulunuyor. Ancak diğer çoğu bölüm, yani en fazla program ve bölüm ise Şehit Bülent Yurtseven kampüsümüzde bulunuyor. Şehir merkezine yaklaşık 13 kilometre mesafede günün her saatinde dolmuş bulmak mümkün. Dolmuşlar aracılığıyla öğrencilerimiz şehirle üniversite arasında çok kolay bir şekilde ulaşım imkanı sağlıyorlar. Dolmuşlarımızla ilgili de üniversitemizde önemli çalışmalar yapıyor. Özellikle dolmuşçularımızın geliştirilmesi, dolmuş olanaklarının imkanlarının artırılması konusu da valiliğimiz, belediyemiz, üniversitemiz hep birlikte çalışıyorlar. Bu konuda da öğrencilerimizin şikayetlerini, mağduriyetlerini gidermek için elinden gelen tüm gayreti kurumlar arası işbirliğiyle yürütüyoruz diyebilirim. Onun dışında yemek olanaklarımız üniversitemizde öğlen yemekleri özellikle gerçekten çok lezzetli oluyor. Hatta biraz önce SKS Daire Başkanımızla da konuşurken biraz daha detay almak istedim açıkçası kendisinden. Üniversitemiz İşte şu anda öğrenci yemekleri 30 TL. Aslında 140 TL ama bunun yani yaklaşık 110 TL'sini kamu devlet karşılıyor. Sadece öğrencilerimizden 30 TL gibi bir cüzi ücret alınıyor ve yani yaklaşık 3-4 öğün ya 3-4 çeşit menüden oluşan yemek yiyebiliyor öğrencilerimiz. Saat 12 ile 2 arasında ya da 11.30-2 arasında yemek yiyebiliyorlar. KYK yurtlarımızda da zaten kahvaltılar ve akşam yemekleri oluyor. Yemek konusunda da öğrencilerimizden çok bir şikayet ve problem duymuyorum. Açıkçası duymuyoruz. Mazlum Bey, onu da ifade etmek isterim.
0: Evet, yani yemek ücreti çok şaşırtıcı geldi. Bence bir kriter seçim yaparken yani. Peki hocam, şöyle bu arada çok sık sorulan bir şey var. Onu da müsaadeniz olursa dile getirmek istiyorum. Şey diyorlar, kız yurdu kampüse ne kadar yakın ya da kampüsün içinde mi denilmiş?
1: Kız yurdumuz, yeni yapılan kız yurdumuz kampüsün içinde. Direkt öğrencilerimiz zaten kız öğrencilerimiz yürüyerek derslerine gidip geliyorlar. Onun dışında genellikle erkek öğrenci yurtlarımız ise Kılıçlar Anıtı olarak bilinen Iğdır'da bölgede yurtlarımız var. Orada barınıyorlar, orada kalıyorlar. Onun dışında da yine şehrin çeşitli yerlerinde yurtlarımız mevcut. Öğrencilerimiz, yani kız öğrencilerimiz kampüsün içerisinde güvenli bir ortamda barınabilecekler. Onu ifade edeyim.
0: Evet, az önce değinmiştik. Aslında uygulama alanlarının olduğunu konuşmuştuk ki zaten bence bölümde uygulama biriminin olması her zaman avantajdır. Yani anladığım kadarıyla üniversitede de var. Birazdan onları da soracağım. Dilerseniz bir araya gidelim. Bir aradan sonra gelelim. Hem dinleyeceğimizden gelen sorular hem de sizin bizimle paylaşmak istediğinizi sizden duymak istiyoruz.

0: Radyo Doğubayazıt WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
1: 0472 312 3007 0472 312 3007

0: Evet, devam ediyoruz kaldığımız yerden ve sizlerden gelen sorular ve aynı zamanda merak ettiklerimizi Iğdır Üniversitesi İletişim Koordinatörü öğretim görevlisi Ali Parim hocamıza soruyoruz. Hocam ikidir hep doktor diyesim geliyor. Allah söyletiyor diye.
1: Aynen. Ben de gerçekten nasip olursa bu yıl zaten doktoraya İnşallah. Başlıyorum doktora çalışmalarıma. Evet. Umarım bir sonraki yayınımızda doktora öğretim üyesi olarak olur.
0: Niye, aynen öyle. Niye yani olmasın? Geçen de afişte yanlışlıkla yazmıştık, hemen düzelttik. Sağ Allah olun. Söyletiyor hocam. Demek Allah söyletiyor. Yakın aynen. Yani. Evet hocam, şimdi uygulama alanlarından biraz bahsedelim. Tabii Iğdır Üniversitesi'nin akademik kadrosunu bilenler bilir, güçlü bir kadrosu var ama bir de uygulama birimleri neler? İşte mesela laboratuvarlar var mıdır? Sektörle nasıl bir işbirliği içerisindesiniz? Hepsini merak ediyoruz, soralım size.
1: Tabii. Daha önce de söyledim, yine tekrar edeyim. Hı hı. O an bizi dinlememiş olan izleyicilerimiz vardır. En son kurulan fakültemiz Diş Hekimliği Fakültesi. Evet. Diş Hekimliği Fakültemizin yanı sıra diş hastanemiz var. Hı. Ve diş hastanemizde öğrencilerimiz çok kolay bir şekilde pratik yaparak bu işin pratiğini de öğrenebiliyorlar. Bu hı hı. konuda uygulama konusunda herhangi bir sorun yaşanmıyor. Evet. Onun dışında Sağlık Bilimleri Fakültemizde, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzda okuyan öğrencilerimizde özellikle şehrimizdeki sağlık kurum ve kuruluşlarında stajlarını çok kolay bir şekilde yapıyorlar. Oralarda günlerinin yani dönemin belli bir zaman dilimini orada geçirerek evet. uygulama imkanı olanağı buluyorlar. Biz Iğdır Üniversitesi olarak kurumlar arası işbirliğine çok önem veren bir üniversiteyiz. Bu kapsamda da üniversitemizde eğitim alan öğrencilerimizin alanları ile ilgili kurumlarda istihdam edilmeleri noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve son dönemde özellikle İşkur'un başlattığı bir proje de var. Gençlik programı, İşkur evet. Gençlik Programı. İşkur Gençlik Programı kapsamında da her yıl üniversitemiz içerisindeki öğrencilerimizi bir ücret dahilinde istihdam ediyoruz. İki dönem boyunca öğrencilerimiz üniversitede hem eğitim alıyor hem de çalışıyorlar. Hem para kazanıyorlar hem de meslek hayatını öğreniyorlar. Hı hı. Bu noktada da üniversitemiz öğrencilerine elinden geldiği ölçüde uygulama yapabilecekleri kurumsal yapıyı öğrenebilecekleri, meslek hayatlarında tecrübe kazanabilecekleri olanakları sunmaya gayret gösteriyor. Hatta inanır mısınız, geçen gün sivil savunma ve itfaiyecilik bölümünden bir hocamızla konuşuyordum. Bana şöyle bir şey söyledi. Dedi hocam, bizim öğrencilerimiz kamuda en fazla istihdam edilen belki bölümlerden bir tanesi de sivil savunma ve itfaiyecilik dedi. Öğrencilerimize ciddi anlamda ihtiyaç var. Onlar da şehir içerisinde, yani kampüs içerisinde uygulamalı eğitimler alarak mesleğe hazırlanıyorlar, geleceğe hazırlanıyorlar. Bunun dışında üniversitemizin Aralık ilçesi ve Melek beldesinde bulunan hı hı. uygulama sahaları var, çiftlikleri var. Bu çiftliklerde de tarımsal ARGE çalışmaları yürütülüyor. Hı hı. Özellikle Ziraat Fakültesi okuyan öğrencilerimiz Aralık'ta, Melekli'de bulunan uygulama sahalarımızda mesleki tecrübelerini geliştirebiliyorlar. Bunun hı hı. dışında da diğer bölümlerimize de imkanlar ölçüsünde uygulama yapma olanakları sunuluyor. Üniversitemizde ALUM araştırma uygulama ve araştırma merkezimiz var. ALUM var. ALUM'da da özellikle bulunan laboratuvarlarımızda hı hı. Öğrencilerimiz akademik çalışmalar yürütüyorlar. Özellikle lisansüstü düzeydeki öğrencilerimiz hem akademik gelişimlerine katkı sunuyor bu hem de mesleki tecrübe kazanıyorlar. Bu noktada üniversitemizde elinden gelen olanakları, imkanları öğrencilere her zaman sunmaya devam ediyor.
0: Evet, anladığım kadarıyla uygulama konusunda hiçbir sorun yaşamayacaklar. Gönül rahatlığıyla gelebilirler.
1: Tabii ki. Yani yeni kurulan bir üniversite olmamız hasebiyle tabii ki eksiklerimiz var. Tabii ki. Yani bazı noktalarda problemler yaşıyoruz. Ancak hı hı. bu problemleri de biz öğrencilerimizle birlikte çözüyoruz. Her gelen öğrencilerimiz aslında ailemizin bir ferdi. Birlikte problemleri aşıyoruz. Birlikte bir kurum inşa ediyoruz. Bu problemleri de böyle aşarak üniversite geliştirmeye, daha iyi bir noktaya taşımaya gayret gösteriyoruz Mazlum Bey.
0: Evet, havalimanı var mı demişler, var değil mi?
1: Tabii ki Şehit Bülent Aydın Havalimanımız var. Şehre yaklaşık 15 kilometre mesafede. Öğrencilerin en çok merak edeceği konulardan bir tanesi ulaşım. Evet. Iğdır malum Doğu'nun en Türkiye'nin en doğusunda bulunması hasebiyle öğrenciler acaba ulaşım konusunda ne tür problemler yaşarız diye düşünüyorlar. Şey var, yani hava yolumuz var. Haftanın her günü Ankara'ya, İstanbul'a uçak seferlerimiz mutlaka oluyor. Bunun dışında karayolu firmalarımız var tabii ki. Türkiye'nin hemen her yerine, Güneydoğu'ya, Batı'ya, Doğu'ya ya da işte Kuzey'e bir şekilde araçlar bulabiliyor öğrencilerimiz mutlaka. Evet. Yani araç konusunda da herhangi bir problem yaşamıyorlar. Hatta malum şimdi Zengezur Koridoru'nun açılması konusu tartışılırken en önemli gelişmelerden bir tanesi de Iğdır için demir yolu ağının kurulması oldu. Şu anda Kars ile Iğdır arasında bir demir yolu projesi var. Belki ilerleyen süreçte Doğu Ekspresi Iğdır'a kadar gelecek. Iğdır demir yoluyla da, karayoluyla da, hava yoluyla da ulaşım problemini aşmış bir şehir olarak göreceğiz Iğdır'ı yakın zamanda.
0: Aynen öyle. Bir de tabii Azerbaycan'a, ondan sonra Nahçıvan'a yakınlığı da söz konusu. O yüzden gezmek için de güzel yerler.
1: Çok güzel yerler. Aynen. Nahçıvan'a özellikle öğrencilerimizin en kolay gidebileceği yerlerden bir tanesi Nahçıvan. Yaklaşık 80 kilometre mesafede pasaportsuz, kimlik kartıyla da çok kolay bir şekilde gidebilirler. Muazzam bir ülkedir Azerbaycan ve Nahçıvan'da. Öğrencilerimizin de gidip orayı görmelerini, deneyimlemelerini isteriz. Hemen Doğu Beyazıt üzerinden İran'a da rahatlıkla gidebilirler öğrencilerimiz. Ya da yakın zamanda Ermenistan ile sınır kapılarının açılması gündemde. Eğer sınır kapıları açılırsa Erivan, yani Ermenistan'ın başkenti Erivan, Iğdır'a yaklaşık 40 dakika mesafede filan olacak. Yani öyle söyleyeyim. Yani öğrencilerimiz burada geldikleri takdirde eğer sosyal yönleri yüksek öğrencilerse, yani biraz da kendilerinde iş bitiyor tabii derler ya. Aynen. Sosyal yönleri yüksek öğrencilerimizse bölgede gezebilecekleri çok güzel yerler var. Tanıyabilecekleri çok güzel kültürler, kimlikler var. O noktada öğrencilerimiz mutlu olacaklardır diye düşünüyorum.
0: Evet, bu arada yurt dışı demişken Erasmus başta olmak üzere işte yurt dışındaki eğitim veya değişim programlarıyla bu programlardan faydalanmak isteyenler de olabiliyor. Bunlar için neler söyleyeceksiniz? Iğdır Üniversitesi'nin bu konudaki çalışmaları veya öğrencilere destekleri ne durumda?
1: Tabii Iğdır Üniversitesi'nin pek çok ülkedeki üniversiteyle Erasmus K131 ve K171 programları kapsamında işbirliği protokolleri mevcut. İtalya'da, Romanya'da, Portekiz'de, Almanya'da, Estonya'da, Macaristan'da, Hırvatistan'da, Yunanistan'da, Bulgaristan'da üniversitelerle işbirliği anlaşmalarımız var. Avrupa Birliği ülkelerinin dışındaki ülkelerle de işbirliği imkanlarımız var. Özellikle Iğdır Üniversitesi Kafkasya'ya da açılan, Türk dünyasında da açılan bir üniversite. Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Ekrem Gürel'in de öncülüğünde özellikle bölgedeki pek çok ülkeyle, üniversitelerle işbirliği anlaşmaları imzalayarak öğrenci değişim programlarının, öğretim elemanı değişim programlarının önünü açıyoruz. Öğrencilerimiz eğer istedikleri takdirde, gerekli kriterleri sağladıkları takdirde hem Avrupa Birliği ülkelerinde hem de Avrupa Birliği dışındaki bölge ülkelerinde kolaylıkla belli dönemlerde eğitim alma imkanı bulacaklardır.
0: Peki hep eğitim dedik hocam. Biraz da tabii eğlence, işte spor, etkinlikler diyelim. Kampüsün imkanlarından biraz bahsedebilir miyiz? İşte öğrencilere hangi imkanlar sunuyor? Sosyal, kültürel ve sporsal faaliyetler oluyor mu? Kampüsün bu konuda işte imkanları nedir?
1: Kampüsün imkanlarına geçmeden önce şehrin imkanlarından da bahsetmek isterim. Olur. Spor deyince aklımıza bizim ilk futbol gelir ülke olarak. Öğrencilerimiz belki bilenler vardır, futbol takip edenler vardır. Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü şu anda Trendyol birincilikte mücadele ediyor. Süper Lig yolunda çok kritik bir döneme işte. Bu yıl Süper Lig'e de çıkabilir. Yani bir bakarsınız önümüzdeki yıllarda Iğdır Spor Fenerbahçe ile Galatasaray ile Beşiktaş'ta maç yapabilirler burada. Kesinlikle. Öğrencilerimiz, futbol tutkunu öğrencilerimiz varsa Iğdır Spor ciddi anlamda bir ivme yakalamış durumda. Iğdır Spor'u takip etmelerini öneririm. Dün de Trendyol Süper Lig'in ilk maçı vardı. İlk maçı da 2-0 kazanarak Süper Lig yolunda önemli bir mesafe kaydettik. Iğdır Spor şehri olmaya da aday bir şehir. Özellikle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz bu noktada önemli çalışmalar yapıyor. Üniversitemizin de ciddi anlamda olanakları var. Spor Bilimleri Fakültemiz bünyesinde bizim futbol sahalarımız, basketbol sahalarımız, bunun gibi pek çok yani öğrencilerin çalışma yapabilecekleri sahalarımız, altyapılarımız mevcut. Üniversitemiz içerisinde fitness salonumuz var. Fitness çalışan öğrencilerimiz varsa üniversitemizde bu olanağı da bulacaklardır. Spora özellikle önem veriyoruz üniversite olarak. Öğrencilerimize de istedikleri ellerinden gelen ölçüde, elimizden gelen ölçüde olanakları sunmaya çalışıyoruz. Geçen yıl ve her yıl hemen hemen spor turnuvası yapıyoruz öğrencilerimiz ve personellerimiz arasında. Futbol, masa tenisi, basketbol, voleybol, satranç turnuvaları düzenliyoruz. Bu da hem üniversitemize böyle bir ivme yakaladığımız anlardan bir tanesi. Özellikle bunu, bu turnuvalarımızı dönem sonuna doğru yapıyoruz. Bu turnuvalarda başarı gösteren öğrencilerimizi de mezuniyet törenimizde ödüllendiriyoruz. Bu da üniversitemizin açıkçası kurumsal aidiyet bilincini güçlendiren faaliyetlerimizden bir tanesi. Spor noktasında da eğer böyle spora ilgi duyan öğrencilerimiz varsa Iğdır Üniversitesi onlara da önemli olanaklar sunacaktır. Spor Bilimleri Fakültemiz bünyesinde antrenörlük eğitimi, beden eğitimi ve spor öğretmenliği, spor yöneticiliği programlarımız mevcut. Onun dışında sadece spor değil, kültür ve sanat alanlarında da pek çok faaliyetimiz var. Size şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim Mazlum Bey. Ben herkeste de iddiaya girerim. Yani çok net söyleyeyim, Iğdır Üniversitesi kadar başka hiçbir üniversitede muhtemelen panel, konferans, seminer...
0: Evet, çok duyuyorum hocam ya.
1: Yapılmıyordur.
0: Evet, evet.
1: Bizim üniversitemizde haftanın her günü neredeyse bir programımız var. Yani öğrencilerimiz sadece derse girmiyorlar. Pek çok panel düzenleniyor, pek çok konferans yapılıyor, pek çok seminer gerçekleştiriliyor, çalıştaylar oluyor... Daha büyük kongreler, sempozyumlar düzenleniyor. Eğer öğrencilerimiz bu konuda da ilgiliyse bizi takip etsinler. Sosyal medya hesaplarımızdan, web sitemizden öğrencilerimiz bu tür sosyal ve kültürel faaliyetlerden bilgi alır. Hemen her programa rahatlıkla katılabilirler. Bu konuda çok iyiyiz. Çok dinamik bir üniversiteyiz. Pek çok programa her hafta ev sahipliği yapıyoruz. Öğrencilerimizi yani sosyalleşmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bunun yanı sıra gençlik merkezimiz, üniversitemizin içerisinde gençlik merkezimiz bulunuyor. Gençlik merkezimizde de öğrencilerimize sosyalleşebilecekleri, kültürel açıdan kendilerini geliştirebilecekleri olanaklar sunuluyor.
0: Evet, az önce aidiyetten bahsettik, bağlılıktan bahsettik. Peki Iğdır Üniversitesi mezunlarla iletişim halinde midir? Yoksa hani bir şekilde artık üniversite bitti, herkes kendi yoluna mı deniliyor? Cevabını bildiğim için bilerek böyle soruyorum. Ne durumda Iğdır Üniversitesi'nin mezunlarla ilişkisi ve kariyer konusunda hani iletişimde olduğunuz mezunlar neler söylüyor?
1: Şunu söyleyelim, hem kurumsal açıdan hem kişisel açıdan mezunlarımızla iletişimi asla koparmıyoruz. Yani kurumsal açıdan bizim mezun bilgi sistemimiz var. Mezunlarımızın oralara, özellikle mezun bilgi sistemine üye olmalarını, eğitim meslek hayatlarındaki gelişmeleri oradan güncelleyip bize bilgi vermelerini çok önemsiyoruz. Mezun bilgi sistemimiz üzerinden, buradan da mezun olan eğer öğrencilerimiz varsa, bizi dinliyorlarsa, özellikle şu anda ne iş yaptıklarını, neler yaptıklarını bildirirlerse aynen, biz de bunların takibinde daha iyi olabiliriz. Dediğim gibi öğrencilerimiz, özellikle istihdam edilen, önemli noktalara gelen mutlaka öğrencilerimiz var. Yani Iğdır Üniversitesi'ni bitirip kamuda çalışan, bazen karşılaşıyoruz, çok da mutlu oluyoruz. Herhalde bir eğitimcinin en mutlu olduğu an, öğrencisini iyi bir noktada gördüğü andır. Bununla ilgili de çok güzel anlar yaşıyoruz diyebilirim. Bizim mezun bilgi sistemimiz var. Dediğim gibi mezunlarımızın ne yaptığını, ne ettiğini oradan elimizden geldiğince takip etmeye ve iletişimimizi koparmamaya gayret gösteriyoruz. Çünkü biz bir aileyiz. Aile dediğin öyle kısa süreli kurulmuyor. Aile ömür boyu devam ediyor. Iğdır Üniversitesi kimliğini taşıyan bir kişi hayatının belli bir döneminde, bundan sonra artık bu ailenin bir ferdidir. Bizim bir parçamızdır. Hiçbir şekilde iletişimimizi de koparmamamız gerekir zaten.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Artık son kısımdayız hocam. Son bir 10 dakikamız kaldı. Sizden

0: tekrar Iğdır'ı biraz anlatmanızı rica edeceğiz. Şehir olarak ne gibi imkanlar sunuyor ve üniversitenin öne çıkan bir imkanlarını da tekrar sizden özet alırsak, çünkü yeni dinleyenler de vardır. Onlar tabii da bir özet niteliğinde olsun diye.
1: Tabii, böyle elimden geldiğince özetleyerek genel hatlarıyla tekrar Iğdır'dan bahsetmek istiyorum. Iğdır bugün Türkiye'nin doğusunda yaklaşık 200 bin nüfusa sahip. Şehir merkezinde yaklaşık 100 bin nüfusa sahip, genel il genelinde de 200 bin nüfusa sahip bir ilimiz. Özellikle Ağrı Dağı'nın eteklerinde, evet Ağrı Dağı Ağrılılar bizim diyor ama Iğdır'a daha yakın, bu da yani bir gerçek. Türkiye'nin en yüksek rakımlı çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı'nın eteklerine kurulmuş bir şehir. Mikroklima dört tarafı dağlarla çevrili olduğu için özellikle batısında Aras Sıra Dağları, güneyinde Ağrı Dağı, doğusunda Alagöz Dağları var. Ve dağların ortasında kurulu bir şehir olması hasebiyle mikroklima iklime sahip. Doğunun Çukurova'sı, yani öyle üşümeyecekler. Doğu deyince insanların aklına soğuk geliyor. Aynen, ama evet. Iğdır'da soğuk yok. Iğdır yani herhangi bir batı şehri kadar sıcak ve pek çok sebzenin, meyvenin yetiştiği, bitki örtüsü bakımından çok zengin çeşitliliğe sahip bir şehrimiz. Özellikle Iğdır bu yönüyle avantajlı bir şehir. Bunun dışında coğrafi konumundan bahsettik. Üç ülkeye sınırı var. İran'a, Azerbaycan'a ve Ermenistan'a sınırı olan bir şehir. Kuzeyinde hemen Kars var. Güneyinde Ağrı var. Ağrı ve Kars'ta gelişmiş şehirler. Bu şehirlerle de öğrencilerimiz gidip ziyaret edip gezebilirler. Onun dışında Iğdır tarihi de bir şehir. Yani Iğdır'ımızda Ejder Kervansarayı gibi böyle tarihi mekanlar da bulmak mümkün. Buraları da tabii Doğu Beyazıt'ta Iğdır'dan farklı bir yer değil. Hemen 30 kilometre mesafesinde İshak Paşa Sarayı gibi tarihi mekanlarımız mevcut. Özellikle kültürel dokusu çok zengin bir şehir Iğdır. Kültürel açıdan da öğrenciler burada kendilerini önemli ölçüde geliştirebilir. Yeni kimlikleri, yeni kültürleri, yeni insanları tanıyabilirler Iğdır. Daha Iğdır ulaşım konusunda da artık ulaşım zor değil. Uçaktan bahsettik, havalimanımız var. Şehit Bülent Aydın havalimanımızda haftanın her günü uçak seyahatleri oluyor. Öğrencilerimiz kolaylıkla Türkiye'nin dört bir yanına Iğdır üzerinden gidip gelebilirler. Karayolu açısından da çeşitli firmalar aracılığıyla yine seyahatlerini gerçekleştirebilirler. Bu konuda da bir problem yaşamazlar. Barınma konusunda da üniversitemiz barınma sorunlarını çözmüş bir üniversite. Şehir olarak da bu konuda da öğrencilerimiz herhangi bir problem yaşamayacak. Öğrencilerimizi sosyal yönü yüksek, kültürel yönü yüksek, dinamik bir üniversite bekliyor. Evet, bunu söyleyeyim.
0: Bu arada Mısra Hanım diyor ki kayısıdan da bahsedin. Hocam sadece kayısı değil, yani bir sürü meyve falan
1: tabii,
0: var.
1: Tabii ama kayısıdan bahsetmek gerekir. Bu benim hatam. bizi dinleyen seyircimize teşekkür ediyorum hatırlattığı için. Öyle. Kayısı herhalde Iğdır kayısı dünyanın en lezzetli kayısı olabilir.
0: Bence bunun, de.
1: Malatyalılar dinliyorsa bizi bizi kınayacaklardır ama yani Iğdır kayısı şalak kayısı olarak biliniyor. Yani Malatya'nın kayısına göre daha büyük bir kayısı, sofralık bir kayısıdır. Yediğinizde istediğiniz kadar yiyin, sizi rahatsız etmez. Tadı çok lezzetlidir. Özellikle Haziran sonu Temmuz başı gibi kayısı mevsimi oluyor. Öğrencilerimiz büte kaldıklarında da üzülmesinler. Aynen, çünkü kayısı dönemine denk geliyor. Hem büte girerler, hem tek ders sınavına girer, hem de kayısı yerler. Evet. Tabii sadece kayısı değil. Pek çok meyve yetişiyor. Çok meyve. Yani şu anda erik mevsimi, elma mevsimi geliyor. Yani Iğdır'da meyve ve sebze konusunda gerçekten çok bereketli bir topraklara sahip olduğunu söyleyebilirim Iğdır'ın.
0: Yani gerçekten Doğu Anadolu'nun hani meyve konusunda belki de açık ara en iyi şehri, yani o konuda çok çok iyi. Biz de bizzat hani kayısılarını denediğimiz için öneririz herkese diye söyleyelim. Evet hocam, gayet güzel bir yayın oldu. Sayenizde Iğdır Üniversitesi'ni tanımış olduk. Iğdır Üniversitesi'nin sunmuş olduğu imkanları da birlikte keşfetmiş olduk. Bugün son gün, bazıları belki yerleşemeyecek. Üzülmesinler değil mi? Ek tercihler de var. Onun için de dinlemiş oldular bir nevi. Bir de tabii her şey bitmiyor, yani devam, her zaman hayat devam ediyor. Ne dersiniz, son sözlerinizi, bu yollardan geçen biri olarak öğrencilere neler söylemek istediğinizi de almak istiyoruz.

0: Ve şunu öğrencilerimize net bir şekilde ifade etmek isterim. Genelde öğrencilerimiz şunu düşünüyorlar. Ya ben işte bir kere tercih yapacağım. Artık hayatımın dönüm noktası bu. Bundan sonra ben daha farklı bir meslek yapamam. Bu eğitimi aldıktan sonra bu mesleği yapmak zorundayım. İstihdam olanağı bulamazsam da işsiz kalacağım, evde oturacağım. Hayır, böyle bir şey yok.
1: Yok.
0: Öğrencilerimiz, yani yaşam uzun. 70-80 yıllık bir ömür var önümüzde. Biz şu anda öğrencilerimiz 18 yaşında bugün üniversiteyi tercih edecek öğrencilerimiz.
1: Aynen.
0: Okurlar, bu Iğdır için de geçerli değil. Türkiye'de hangi üniversitede hangi bölümü okurlarsa okursunlar. Ben genel bir konuşma yapıyorum. Okurlar, sonra 40'lı yaşlarına geldiğinde kariyer değiştirebilirler. Yeni bir mesleğe geçebilirler. Yeni bir eğitim alabilirler.
1: Aynen.
0: Bu konularda kaygı duymasınlar. Ya da ya ben bu yıl mutlaka yerleşmek zorundayım. Bir yıl beklersem hayatımdan çok şey kaybederim gibi bir kaygı duyuyorlarsa kesinlikle böyle düşünmesinler. Bir yıl ders çalışmak için uzun bir dönem ama dönüp baktığında çok kısa bir sürede geçip de gidebilen bir dönem.
1: Tabii.
0: Öğrencilerimiz eğer istedikleri bölümleri, istedikleri üniversiteleri kazanamadıysalar eğer, gerçekten kendilerinde bir yıl daha çalışma gayreti, azmi, heyecanı görüyorlarsa beklemek kayıp değildir. Böyle bir kaygı da gütmesinler. Dilerim hepsinin gönlünce olsun. İstedikleri bölümlere yerleşsinler, istedikleri üniversitelerde, istedikleri şehirlerde eğitim alsınlar ve iyi insanlarla karşılaşsınlar. Pozitif insanlarla karşılaşsınlar. Bunlar hayatta çok önemli şeyler.
1: Kesinlikle.
0: Eğer gittikleri yerde pozitif insanlar yoksa, negatif insanlar varsa, bu onların kariyer yaşamlarını, sadece kariyer yaşamlarını değil, günlük yaşamlarını da ciddi açıdan etkileyecektir Mazlum Bey. Evet. Bize bu olanağı sunduğunuz için size gerçekten çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Çok kıymetli oldu. Yani sesimizi duyurmuş olduk sizin aracılığınızla, sizin vesilenizle dinleyicilerimize. Rektörümüz Profesör Doktor Ekrem Gürel'in de sizlere bol bol selamlarını getirdim. Hem seyircilerimize hem size. Kendisi işi onun nedeniyle bugün katılamadı. Katılmayı çok istiyordu. Benim katılmamı söyledi. Onun da selamlarını iletmiş olayım size.
1: Bizler de çok çok teşekkür ediyoruz. Iğdır Üniversitesi bizim için çok değerli bir yerdi. Biz Radyo Doğubayası olarak her yıl neredeyse Iğdır Üniversitesi ile iletişim kurup dinleyicilerle paylaşmak, buluşturmak istiyoruz üniversitenin bilgilerini. Umarım faydalı olmuştur dinleyeceğim için.
0: Tabii şunu da son kez söylemek isterim Mazlum Bey. İşte radyo TV programcılığı bölümümüz var. Şu anda öğrenci alanı durdurdu ama görsel işsel teknikler bölümümüz. Eğitim alan öğrencilerimiz, bakın burada Doğu Beyazıt FM gibi kurumsal bir radyo istasyonu var. Belki burada uygulama olanaklarını görme fırsatı da bulurlar.
1: Tabii
0: burada
1: ki
0: da tecrübe kazanırlar. Umuyorum Mazlum Bey bize bu fırsatı sunacaktır.
1: Estağfurullah. Biz her zaman istiyoruz hocam. Burada da söz verelim. Çünkü gerçekten ne imkan varsa sunmak, paylaşmak lazım. Biz de kamu radyosuyuz. Kamu görevi aslında yapan, aynı zamanda üniversitede kamu görevi yapan, kamuyla iç içe olan bir üniversite. O yüzden biz her zaman burada seve seve bekleriz. Yani.
0: Çok teşekkür ederiz. Onur duyduk Mazlum Bey.
1: Çok teşekkürler. Şimdi öğretim görevlisi Ali Parim, Iğdır Üniversitesi İletişim Koordinatörü olarak bizlere eşlik etti. Sağ olsun bizi kırmadı. Buraya kadar zahmet etti ve sizlere, bizlere çok değerli bilgiler verdi. Kendisine bir kez daha çok çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık diyoruz hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum. Bizi dinleyen herkese kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur.
1: Peki, diyelim. Çok teşekkürler hocam. Evet sevgili dinleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tercih süreci de bitti. Artık herkese başarılar diliyoruz. Hayatında güzellikler olmasını dileyelim. Her şey bir kere değil, hayat devam ederken bir bakarsanız hayat sürprizlerle dolu diyelim. Bizden sonra Helin'le Hayata Dair programı var. Onu da kaçırmayın. Bizden bu kadar. Görüşmek üzere.

0: Erişilebilirlik, herkesin yaşama erişim hakkıdır. Yaşama erişim, ulaşımdır. Eğitimdir. İletişimdir. Çalışmaktır. Üretmektir. Eşitliktir. Sosyal hayata katılımdır. Yaşama erişim, Ali'nin okula, Ayşe'nin spora, Furkan'ın işe, Necla Hanım'ın bebeğiyle parka gidebilmesidir. Yaşama erişim, engelleri ortadan kaldırmaktır. Engelleri yok etmektir. Yaşama erişim, farkında olmaktır. Yaşama erişim, herkesin hakkıdır. İşte tam da bu sebeple erişilebilirlik kültürünü oluşturmak için, erişilebilir bir Türkiye ve engelsiz yaşam için hep birlikte buradayız. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
1: Hayat bazen beklenmedik anlarda değişir. Ve o anlarda doğru yardım ve müdahale hayati önem taşır. Hayat 112 mobil portal, acil çağrıdan afet bildirimi ve kadın destek hattına, sahipsiz sokak hayvanları ihbarından uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok hizmeti tek bir çatı altında sunar. Uygulamaya e-devlet bilgilerinizle kolayca giriş yapın. Tek dokunuşla 7/24 ihbarda bulunun ya da doğrudan 112'yi arayın. Olay yeri, adres bilgisi ve görselleri kolayca ekleyin. Konumunuzu anında paylaşarak ekiplerin size ulaşmasını hızlandırın. İlk yardımdan asayişe, yangından trafik kazasına pek çok vaka için ihbar yapabilir, destek alabilirsiniz. Uygulamadaki okul acil ekranıyla tek tuşla acil yardıma ulaşabilirsiniz. Sistem acil durumda sinyal gelen okul ve sınıfı direkt buluyor. Üstelik bu kısımda uygulamayı kullanan öğretmen ses entegrasyonu sayesinde kadınlar acil durumlarda tek dokunuşla güvenlik güçlerine erişim imkanı sağlıyor. Radar noktaları, son depremler, acil toplanma alanları ve size en yakın sağlık hizmetleri konularında bilgi alabilirsiniz. Afet anlarında tek tuşla sevdiklerinize güvendeyim mesajı gönderebilir, acil durumlarda alarm, düdük ve Morse alfabesi gibi pratik iletişim araçlarını kullanabilirsiniz. AFAD gönüllüsü olun. Eğitimlerle bilinçlenin, yaşam alanınızı hazırlayın. Profilden adresinizi ve yakınlarınızın adresini ekleyin. Böylece sadece kendi konumunuz için değil, yakınlarınız için de ihbarda bulunabilirsiniz. Unutmayın ki asılsız ihbarlar cezai yaptırıma tabidir. Acil durumlarda hızlı, güvenilir ve etkin müdahale için Hayat 112 mobil portal her zaman yanınızda.
2: CİMER, milletin yönetime katılmasını sağlayan en kolay, en kısa ve hızlı sonuç veren bir iletişim yoludur. Devletin her zaman vatandaşına kulak verdiğinin göstergesi olan CİMER, katılımcı demokrasinin en doğru işleyen örneklerinden biridir. CİMER'in güvenilirlik oranı Türkiye'de kurumlar bazında ilk 5 içerisindedir. CİMER, kişilere hem yönetime doğrudan katılma hem de idareyi denetleme imkanı sunan ve kusursuz işleyen bir demokrasi projesidir. Sadece dilekçe, şikayet ve bilgi edinmeyle sınırlı kalmayıp, görüş ve önerilere de yer verdiği için ifade özgürlüğünün teminatıdır.

0: çalınmasını sağlar. İnteraktif yapısı sayesinde bir vatandaşın talebi gerçekleştirilinceye kadar sürecin takip edilmesine olanak tanır. Tüm başvuruların konusunda uzman kadrolarıyla titizlikle değerlendirilmesi sayesinde iftira, karalama ve yanlış yönlendirmenin önüne geçilir. Kullanımı kolay arayüzüyle...
1: Paylaşmaya ve konuşmaya değer ne varsa bu programda. Helin'le Hayata Dair, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 14'te sizlerle. Hayata Dair başlıyor.
2: Herkese merhabalar. Yepyeni bir haftanın ilk gününden selamlar. Efendim, burası 104.4 Radyo Doğu Beyazıt. Mikrofon başında ben Helin ve pazartesinin telaşına biraz müzik, biraz sohbet, biraz da hayatın içinden konu eklemek için Hayata Dair programıyla yeniden beraberiz. Evet, az önce özel bir yayınımız vardı efendim. Belki dinleyen dinleyicilerimiz olmuştur. Tercih dönemi biliyorsunuz bugün son efendim. Iğdır Üniversitesi'nden hocamız Ali Bey geldi. Tercih hakkında gençlerimizi bilgilendirdi. Kendisine buradan bir kez daha teşekkür edelim. Ve dediğimiz gibi bugün tercihlerin son günü. Günlerdir listelerini değiştirip duranlar, acaba burası mı, şurası mı diye düşünenler ya da ailecek tercih ekranının başında karar vermeye çalışanlar için artık son gün. Umarım gönlünüzden geçen yerlere yerleşir, üniversiteyi yalnızca derslerden ve sınavlardan ibaret görmeden dolu dolu yaşarsınız. Kendinizi geliştirirsiniz, güzel insanlar tanırsınız ve yıllar sonra dönüp baktığınızda iyi ki o yolu seçmişim dersiniz. Evet, yine dop dolu bir listeyle geldim efendim ve yine dop dolu bir yayınla geldim. Bir bakalım kimler var aramızda. Haftanın ilk günündeyiz. Ağustos'un sıcaklığını iyiden iyice hissettiğimiz günlerdeyiz. Leyla Hanım'ı görüyorum. Yeni 13.00 olunca bir sürü dinleyicimiz yazmış ama dediğim gibi ismini vermek istemeyen dinleyicim artık ilk sırayı kapamıyor. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Leyla Hanım tekrardan hoş geldiniz. Filiz Hanım'ı görüyorum. Cahide Hanım'ı görüyorum. İsmini vermek istemeyen dinleyicim de gelmiş. Hoş gelmiş. Avustralya'dan yazan dinleyicim sizler de hoş geldiniz. Avustralya'da bu kadar sıcak mı ya? Merak ediyorum açıkçası. Zahide Hanım hoş geldiniz. Hatice Hanım sizler de hoş geldiniz. Sonu 20 olan dinleyicim hoş geldiniz. Bodrum'un güzel havasından Dilan Hanım aramızda hoş gelmiş. Ferhat Bey'i görüyorum efendim, hoş gelmiş. Veysel Emengen aramızda, pasaja selamlar. Diyarbakır'a selamlar. Mehmet aramızda efendim, Mehmet Bey hoş gelmiş. Sonu 97 olan dinleyicimizi, Dicle Hanım'ı, Gülseren Hanım'ı, Demet Hanım'ı görüyorum. Demet ne kadar güzel bir isim değil mi? Ramazan Bey hoş geldiniz sizler de. Hayırlı programlar demiş. Hayırlı programlarımız olur umarım. Ve tabii ki olmazsa olmazımız aramızda efendim Lamia Hanım hoş gelmiş. Hoş geldin Helin abla, nasılsın, iyi misin diye sormuş. Ben iyiyim, umarım kendisi de çok iyidir efendim. Iğdır Üniversitesi'ni tanıtmışlar, ben de orada okuyorum, katılmak istedim ama bağlantı sorunu verdi demiş. Öyle mi, yayına mı bağlanamadınız, yani yayını dinleyemediniz değil mi? Ha, o yüzden diyordunuz ben birkaç hafta sonra Iğdır'a gideceğim. Serhat Bey selamlar demiş, selamlar. Gökhan Bey de aramızda hoş gelmiş. Bir de Instagram hesabımıza bakalım efendim. İki gözümüzün çiçeği Yaren Hanım'ı görüyorum, hoş gelmiş. Nehir Hanım aramızda ama soruyu yanlış kişiye soruyor herhalde. Merhabalar, kolay gelsin. Hocamız çok geç bir yayın oldu dedi. Demiş, evet gerçekten öyle. Ama teknik... Ya daha doğrusu elinde olmayan bir sebepten dolayı biraz geç yayın yaptık ama toparladık. En azından son güne yetiştirdik. Bizler için çok kişi tercihler yapıldı demiş. Hocamız 34 yaş kadın kontenjanı ile ilgili bizler için neler demek ister demiş. Şöyle ben arada bir teknik ekipten bilgi alayım, sizlere döneyim, olur mu? Soruyu hocamıza soramadık efendim. Yayın bitti çünkü ama yine de sizlere bilgi vermek isteriz. Evet, bir bakalım. Elif Hanım aramızda ama Songül Karlı'dan istediği parçayı ne yazık ki bulamadık. Parça değişimini istiyoruz efendim. Abla teşekkür ederim demiş. Evet, okul açılıyor demiş. Lamia'nın bir de hangi bölümü okuyor onu da bir öğrenelim efendim. Ben bir araya gideyim. Aradan sonra sıra sizin isteklerinize gelecek efendim. Bu arada geçen programda biliyorsunuz bir hediye almıştım. Çok da mutlu olmuştum efendim. Onu da evimin en güzel köşesine astım. O yüzden Umut Akbaş'a, Valat Daşdemir'e bir kez daha teşekkür ediyorum efendim. İlk şarkımı da sadece onlar için gönderiyorum. Buyurun dinleyelim.

ismini vermek istemeyen dinleyicim diyor ki kaçırıyorum artık hep ya demiş. Gerçekten öyle. Eskiden tam 13.00 oldu mu ilk mesaj kesinlikle bu dinleyicimden gelirdi. Ama tabii bundan sonra herkes öğrendi. 13.00'dan itibaren istek almaya başlıyoruz ve herkes aynı anda istek atıyor. Yaklaşık 10-15 tane mesajımız sadece 13.00'da geliyor. Artık saliseyi tutturabilirseniz helal olsun diyeceğim size. Yani öyle. Canım Necda ablam da gelmiş, hoş gelmiş efendim. Ben delirmişim bizendi. Kimler bize ulaşmış onu da hemen bir görmek istiyorum açıkçası. Bir bakalım. Erkan Batur bizlere ulaşmış. Hakan Batur demişler ama herhalde yanlış alınmış olabilir. Okan Batur, Umut Akbaş. Muratcan Abbasoğlu, Savaş Polat, Velat Taşdemir, Yüce Kardeşler için Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın parçasını istemiş. Gerçekleşmesi mümkün olmayan hayalleri kafamızda büyütüp yıkılışını izliyoruz diye de not bırakmak istemiş. Geçtiğimiz günlerde de karşıma bir şey çıkmıştı. Böyle çok dikkatimi çekmişti aslında. Eskiden delirmesin diye ağlatmak diye bir kavram varmış. Yani eskilerden kaldığı anlatılan bu söz ilk duyduğumuzda biraz tabii ağır gelebilir. Ama aslında anlatmak istenen şu. İnsan büyük bir acı yaşadığında sürekli içine atmasın, yasını ve üzüntüsünü yaşayabilsin diye kullanılan bir terimmiş. Yani eskiden özellikle ölüm, ayrılık ya da büyük bir kayıp yaşayan birinin ağlamasına engel olunmamasının, hatta çevredekilerinin onun ağlayabilmesine alan açmasının iyi olduğuna inandırırmış. Yani buradaki delirmesin sözü elbette tıbbi anlamda kullanılmıyor. Halk dilinde acısını içine ata ata daha fazla yıpranmasın diyorlar. Hani günümüzde birinin gözleri dolduğunda hemen ağlama ya, biraz güçlü ol diyoruz ya. Ya belki bazen güçlü olmak gözyaşını tutmak değildir. Ya bazen de ağlamak, bazen konuşmak, bazen de yalnızca birinin yanında sessizce oturması bile insana iyi gelebilir. O yüzden çok kişi ağlama demek yerine istersen ağla, ben buradayım diyebilmek daha güzel geliyor. Evet, o zaman mesajlarla başlamak istiyorum efendim. Hemen bir bakalım.

Leyla Hanım, ben de sizin mesajı arıyordum. Meğersem çıkartma atmış. Çıkartmadan dolayı da göremedim mesajı. Selamun aleyküm demiş ve aleyküm selam. Nasılsınız diye sormuş. Ben iyiyim. Haftanın ilk günündeyiz. Pazartesinin o yoğun koşturmacasını hissettiğimiz bir programdayız efendim. Umarım sizler de iyisinizdir. Hayırlı huzurlu yayınlar dilemiş. Sizin sesinizi duymak huzur veriyor demiş. Moralim yerine geliyor demiş. Ne güzel de söylemiş. Doğu Beyazıt A9 koğuşunda olan Uygur Türkiye'li kardeşine selam göndermiş. Allah'tan tez zamanda çıkmasını ve ailesine kavuşmasına dua ediyormuş. Ve blog 3'ten Sebebi Yar parçasını bizden istemiş. Çok da teşekkür etmiş. Güzelcene de çıkartmalarını atmış efendim. O zaman bu parçayı Leyla Hanım'a armağan ederek gönderiyorum.

Evet, şarkılarla ve isteklerinize devam ediyoruz efendim. Yaren Hanım hoş geldin Helin demiş, sizler de tekrardan hoş geldiniz. Canım demiş, senden Cansever'den İsyanım Var parçasını isterim. O yoksa duman oldum olsun, kolaylıklar dilemiş bizlere. Evet, biliyorsunuz belki Cansever 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü 59 yaşında hayatını kaybetti efendim. Allah rahmet eylesin. Yani geçtiğimiz cumartesi günü Cansever'i kaybetmiştik efendim. Kendine özgü sesiyle hafızamızda yer eden sanatçıya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine de başsağlığı diliyoruz. Ama bazı şeyler vardır ya, kaybettikten sonra değerini daha çok anladığımız şeyler.

kısa sürede kavuşmamız dileğiyle seni her şeyden çok sevdiğimi de sakın unutma demiş. Güzel ve keyifli bir hafta geçirmemiz dileğiyle de dileklerini de tabii ki bizlere göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Alişan'dan seni biraz fazla sevdim parçasını da istemiş. O da listemizdedir. Göndereceğim. O zaman en güzel parça gelsin demiş Elif Hanım. Lisedeki parçaları bilmiyorum ben demiş. Ben iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir Elif Hanım. Bir bakalım hemen. Sevdiğim Sergen'ime istiyorum demiş. Tabii size gelsin. Tüm dinleyicilerimize de gelsin demiş. Uzakta olman hiçbir şeyi değiştirmez. Güneş de benden uzakta. Ay da ama hiçbir günüm güneşsiz, hiçbir gecem aysız geçmiyor. Tıpkı yüreğimin sensiz olmadığı gibi sevdiğim demiş. Bunun üstüne bence Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın parçası iyi gider diye düşündüm. Armağan da etmek istedim. Aynalar yaşlanmış gösterse bile. Evet, size bir Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın parçasını göndereyim efendim. Ben de arada bir parçalara bakayım. Bir tanesini Selin Hanım demiş. Leyla Hanım sizler de. O zaman buyurun dinleyelim.

Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Mesajlarımız çok üst üste geliyor. Yetiştirmemiz gerekiyor efendim. Şimdi Necla ablamın mesajını okuyacağım ama böyle yani Necla ablamın sesini duyunca yüzümdeki gülümsemeyi mi böyle şaşırayım yoksa güzel sesine mi şaşırayım bilemedim. O kadar enerji dolu bir sesle bana sesleniyor ki kimler gelmiş gül pembem gelmiş diyor. Evimin neşesi gelmiş, hoş gelmiş. Hayırlı günlerimiz olsun demiş, inşallah demiş, doğam hep seninle. Bir de sabahtan beri beni dört gözle bekliyormuş, radyoya gelmemi bekliyormuş. Gülpembemden demiş, Rabbim her zaman işini gücünü rast getirsin. Ben senin gibi güzel kızıma, Gülpembeme kıyamam demiş. Gerçekten çok seviyorum demiş seni, çok çok demiş. Aşım. Allah'a emanet etmiş, kendimize iyi bakmamız gerektiğini ve iyi yayınlar da dilemiş efendim. İyi haftalar dilemiş. Demiş ki sırada da böyle güzel bir türkü gelirse bana da armağan edersen ben de sana armağan edersem güzel olur demiş. Allah'a da emanet ol demiş. Yani kalbi o kadar temiz ki gerçekten tam da güzel bir türküye denk geldi efendim. Kıvırcık Ali'den Can Leyli parçasını Canımın İçi Necla ablama gönderiyorum. Ben de gerçekten çok çok seviyorum. Radyoya başladığımdan beri sürekli bana mesaj atan bir ablamız. Ve iyi ki var diyorum. İyi ki Radyo Doğu Beyazıt ailesinden birisi efendim. Evet, Şule Hanım iyi yayınlar demiş. Şelin Hanım, Seyfi Yerlikaya'dan Kırlangıç parçasını çalar mısınız? Anneciğime gelsin demiş. Tabii ki canınızı anneciğinize göndereceğim. Gökhan Bey hoş buldum demiş. Abla havalar serinlemeye başladı yavaştan demiş. Gerçekten öyle. Yani özellikle dün Doğu Beyazıt'ta hava gerçekten soğuktu. Bildiğiniz soğuktu yani üşüdük. Ama ben öyle havaları seviyorum zaten. Bir de Gökhan Bey demiş ki yaz gelince sıcak diye ağlayanları kışın göreceğim ben demiş. Kışın gerçekten geldiği zaman yazın sıcaklıktan bunalan kişilerin kışın da çok soğuk diye söyleyeceğine ben de eminim. Bir bakacağız, bir kış gelsin bakalım, yaz gelince gerçekten çok sıcak diyen dinleyicilerimiz kimlermiş göreceğiz. Merhaba Hilincim demiş Cahide Hanım, merhabalar. İyiyim ben, sizlerin de iyi olmasını tabii ki umuyorum. Yeni bir hafta demiş, hepimiz için güzel geçsin. İnşallah gerçekten güzel geçer, inşallah güzel haberler alırız. Eşi Savaş Polat için Halit Bilginç'ten Ben Sevince Başka Olurum parçasını istemiş. Bizlere ve tüm dinleyicilerimize de armağan etmiş. Kolay gelsin dileklerini de söylemiş tabii ki efendim. Teşekkür ediyoruz. Şimdi ben bir araya gideyim efendim. Çünkü parçalarınızı da bir yandan eklemeye çalışıyorum. Teşekkür etmiş Elif Hanım, ne demek, rica ederiz. O zaman Kıvırcık Ali'den şu güzel türküyü dinleyelim mi?

0: Evet, saatlerimiz 14.33 efendim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada Yaren Hanım, istediğiniz parçayı buldum efendim. Gelecek. Evet, Yavuz Oruç bizlere ulaşmış efendim. Savaş Polat, Erkan Batur, Okan Batur için Uygar Doğanay'dan Sevdan Ateş'ten Bir Gömlekmiş parçasını istemiş.
1: Sensiz kendim bilemem ki kimse.
0: Lamia demiş ki ben hala anlamadım. 13'te mi mesaj yazılmaya başlıyor? Ben sesinizi duymadan mesaj atmıyorum demiş.
1: Giden gelmez.
0: Evet, 13.00'dan itibaren istekleri alıyoruz. Tabii Lamia gerçekten sesimi duyduğu anlatıyor.
1: Karları yağar dağlarıma.
0: Valla ben dün çok güzel ağladım demiş. İbrahim'in özlemine sanırım daha delirmeme var demiş. Gözyaşı aslında bunu çok güzel önleyen bir şey. Yani Allah gerçekten öyle güzel yaratmış ki bizleri efendim. Yani ağlamanın bile delirmenin hani önüne geçilebilecek bir şey yani, öyle düşünün. Sizle beraber 20 gün, İbrahim'in de 54 gün oldu. Rabbim izin verirse son 38 gün demiş. Hesaplamayı herhalde tanıştığımız andan itibaren yapıyor. İbrahim Tarhan'a Lamia'dan seni çok seviyorum demiş. Gönlümün sultanı, kendine benim için çok iyi bak. Arkanda bıraktıkların arkanda dağ gibi durmaya devam edecek. Mektubunu yaz, bu hafta çarşamba göndermiş ol de demiş. Ve aleyküm selam. Helin Hanım, hayırlı yayınlar dilerim demiş. Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde A9 koğuşunda Celaddin Abdullah ev abisine kocaman bir selam göndermek istemiş. 4 yıldır hasretin içimizde ama sevgimiz ve inancımız tam. Sesimizi duyduğunu biliyoruz. Yalnız değilsin. Seni çok seviyorum abim demiş. Aylin Demir'den Delal'in parçasını da armağan etmek istemiş.
1: Giden gelmez bu dağlara.
0: Medine Hanım'ın mesajı da bu şekildeydi efendim.
1: Geri gelmez ya.
0: İyi günler, iyi yayınlar Hilin abla, nasılsın, iyi misin? Ben de iyiyim, teşekkürler demiş Gökhan Bey. Ben de teşekkür ediyorum efendim. B12 koğuşuna İbrahim Tarhan'a Gökhan Önay'dan, Ahmet Kaya'dan Metris'in önü parçasını armağan etmiş. Benim sesim niye bugün gidiyor hiç anlamadım.
1: Geçmez kırlangıçlar, geri gelmez ya.
0: Kardeşim iyisindir umarım, seni unutmadık, her zaman aklımızdasın, az kaldı sabret, bir ay sonra yanımızdasın inşallah demiş.
1: Bırakma.
0: İbrahim çıksın Lamia yengemle düğüne, sizi de çağıracağız abla demiş.
1: Bu dağlara sözüm.
0: Müsait olursam gerçekten gelmeyi çok isterim.
1: Gelmez ya. Karlar yağar dağlarıma, çığlar düşer.
0: Hayırlı olsun, dileklerimizi de biraz erkenden gönderelim değil mi Lamia Hanım?
1: Bırakma.
0: Evet canım Şevin Hanım neler demiş bir bakalım. Helin Hanım nasılsınız? İyisiniz umarım. Beni soracak olursanız çok şükür iyi olmaya çalışıyoruz demiş. Umarım çok daha iyi olursunuz. Yavuz Bingöl'den Turnuları Tutun da Gel parçasını istemiş. Bir bakacağım, parçanız varsa eklerim. Abisi Harun Yaşar ve arkadaşları Berat Yüce, Erhan Yüce tabii ki bizlere darman ediyormuş. Ve sizin aracılığınızla Berat Yüce'ye çok teşekkür ederim demiş. Kızlarıma yaptığı hediyeler için kızlarımın aldığı en güzel ve en anlamlı hediye demiş efendim. Ne güzel de söylemiş değil mi? Hediyenin fotoğrafını da göndermiş bu arada. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Yani rengi ayrı, el emeği yapılması çok daha ayrı. Güle güle kullansın. Eminim Berat Yüce de bu şekilde söylerdi. Benim abim iyidir demiş. Öyle laf da değil, zor zamanda belli eder kendini. Bir bakışıyla ben buradayım der. İnsanın içindeki bütün korkular diner. Çünkü bilirsin arkanda dağ gibi bir abim var. Kurban olduğum abim elbet bir gün demiş.

0: O zaman şöyle yapalım efendim. Seyfi Yerlikaya'dan Kırlangıç parçasını gönderelim. Onun ardından Uygar Doğanay'dan Sevdan Ateşten Bir Gömlekmiş parçası gelsin. Sonra ben de burada olayım, olur mu? Evet, dinliyoruz efendim.
1: Radyo Doğu Beyazıt.

0: Evet, Şule Hanım annesi için göndermişti efendim. Ben de tabii dayanamadım, tekrar geldim buraya. Serhat Bey, bir bakalım sizler neler demişsiniz.
1: Merhaba Elin Hanım, kolay gelsin. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, ben de çok iyiyim. Tekrardan teşekkürler. Umarım sizler de iyisiniz diye umuyorum. Tekrardan çok teşekkürler. Peki Elin Hanım, size ve dinleyicilere, herkese güzel bir hareketli parça göndermek istiyorum. YouTube'a da yani bu parçayı buldum. Varsa çalın. Size ve bütün dinleyicilere, herkese gelsin. Tekrardan teşekkürler, iyi yayınlar. Ama eminim parça vardır umarım. Çünkü tanıdık bir şarkı yani. Hep dinliyorum bazen.
0: Öyle mi? Bir bakacağım.
1: Arada bir radyoda, o bir yazıda da zaten çalıyor. Genellikle sizin program bitince. Yani artık program bittiğinde genellikle sistem tarafından otomatik olarak hareketli parçalara geçiyor. Türkçe olsun vesaire, Türkçe. Bu parça da bazen çalıyor. Varsa çalın. Biz de bütün dinleyicilere gönderelim. Biraz neşelenelim, hareketlenelim oldu. O zaman teşekkürler. Hadi bakalım.
0: Rica ederiz efendim. Hemen bir parçanıza bakıyorum.

Evet, Radyo'da Obezit'te Hayata Dair programı kaldığı yerden devam ediyor efendim. Sizlerin mesajlarıyla devam ediyor tabii ki. Hatice Hanım merhabalar demiş, nasılsınız, hayırlı haftalarınız olsun demiş. Gidiş. Teşekkür ediyorum efendim. Umarım gerçekten güzel bir hafta olur. Bu yarayı. Ozan Dino'dan istediğiniz parçayı ekledik ve Adem İriç için, eşi için göndereceğiz. Sıkıp gitmek. Uzaklar ne kadar uzun olsa da kalbimde sana giden yol hiç bitmedi demiş. Gözlerim seni ararken her yerde, yüreğim adını söylemekten hiç vazgeçmedi. Sen benim yarım kalan cümlem, geceye sakladığım en güzel duamsın. Ne kadar zaman geçerse geçsin, ben hala senin sevdiğin kadınım. Bir gün yeniden yan yana geldiğimizde bütün hasreti sarılarak susturacağız. O gün geldiğinde sana sadece şunu söyleyeceğim. Bunca zamana rağmen sevgim senden hiç vazgeçmedi. Merhaba Hilin ablacığım demiş, sizden eğer uygunsa doğru sandıklarım meğer yalanlar parçasını çalar mısınız demiş ama ne yazık ki istediğiniz parçayı ben bulamadım efendim. Ama parça değişikliğine gidebilirsiniz tabii ki. Bekleriz ya da listemdeki bir parçayı da gönderebilirim. Bir darba dayana. Bu arada ilk defa Ayşe Hanım çok kısa bir mesaj atmış. Ayşe Hanım umarım iyidir. Bir problem yoktur umarım. Artık çileler yeter artık. Evet, Ferhat Bey de demiş ki Elin Hanım kolay gelsin demiş. Ben Ferhat Sökmen, can kardeşim Berat Yüce ve abim Erhan Yüce için Gazap İzim'den istediğiniz parçaya bir bakmam lazım. Varsa tabii ki ekleyeceğim. Veysel Emengen, kapalı cezaevinde olan Mehmet Aktaş, İbrahim Tarhan, Mehmet Koç kardeşine selamlar göndermek istemiş. Anlayamam ki. Allah'a emanet olun kardeşlerim, elbet bir gün demiş. A12 koğuşunda bulunan Mehmet Topkaç'a, abisine selamlar göndermiş. Bütün A12 koğuşuna selam göndermek istemiş. Yaşama. Ahmet Kaya'dan Oy Beni Vurun parçasında armağan etmiş. Bütün kader mahkumlarına gelsin demiş. Yaşamadım. Ha, müşterileri varmış, kolaylıklar dileyelim o zaman efendim. Bugün nedense sesim bir gidip geliyor, ben de anlamadım niye böyle oldu. Ağlamamak için kendimi çok tuttum demiş ama yine dayanamadım demiş. Sensizlik çok zor be abim demiş Şevin Hanım. Nefesimsin sen benim canımın içi, kardeşimin kardeşimsin, kurban olsun. Kardeşin sana kurban olsun. Sana demiş. Allah'ımdan tek duan bir an önce gelmen, bizi bu hale getiren kadar utansın demiş. Evet Şevin Hanım, umarım gerçekten bir an önce kavuşursunuz, hayırla kavuşursunuz. Her şey sizin için daha güzel olur. Bugün tabii biraz daha parçalarımız ağır gelecek. Şevin Hanım herhalde program bitene kadar gözyaşlarına boğulabilir. Çünkü şarkılarımız biraz ağır efendim. Bugün fark ettim. Ama Serhat Bey'in parçasını da ekledik efendim. O da gelecek. Şimdi Yaren Hanım Cansever'den İsyanım Var parçasını istemişti. Bizler de tabii ki ekledik, göndereceğiz efendim. Ama şarkıya geçmeden önce Cansever'in hayatından şöyle kısaca bahsetmek istiyorum. Çok vaktimiz yok ama böyle kısaca bir bahsetmek istiyorum. Yeter artık, yeter. Gözlerim yok. Şimdi Cansever 1967 yılında Kuzey Makedonya'nın kentinde 7 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya geliyor. Genç ömrü. Çocukluğu da pek kolay geçmiyor tabii. Henüz 12 yaşındayken yaşadığı bir kaza sonucunda bir gözünü kaybediyor. Buna rağmen küçük yaşlardan itibaren müzikten kopmuyor. Tabii profesyonel müzik hayatına 1992 yılında Kuzey Makedonya'dan çıkardığı ilk albümle başlıyor. Türkiye'de de geniş kitleler tarafından tanınması ise 1997 yılında İbo Show'a çıkıp Kara Çadır'ı seslendirmesiyle oluyor. İsyanım var benim bu.
ardından Meçhul, Cemal'im ve Yollar Hasta Ben Yorgunum gibi albümler geliyor ve özellikle o kendine özgü sesiyle arabesk müzikte ayrı bir yer ediniyor. Hayatı boyunca da sağlık sorunlarıyla da mücadele etmiş bir isim aslında. Ve sağlık sorunlarından dolayı da bir dönem müziğe ara vermek zorunda kalıyor ama sonrasında yeniden şarkılarla dönüyor. Ne yazık ki 2026 yılında lösemi teşhisi konulan Cansever'i geçtiğimiz 8 Ağustos Almanya'da 59 yaşındayken kaybettik. Şimdi de bir dinleyicimizin isteğiyle onu kendi sesiyle analım efendim. Cansever'den İsyanım Var parçasını dinleyelim.

0: sırada Alişan var efendim. Dinleyeceğiz ama bir bakalım ismini vermek istemeyen dinleyicimiz bizlere neler demiş. Hayırlı pazartesiler, nasılsınız, iyisinizdir umarım demiş. Ben Kapalı Cezaevine bir tane Muratcan Abbasoğlu'na şarkı göndermek istiyorum. Azay Bülbül'den çoğu gitti azı kaldı. Yolum sen olduktan sonra karşıma çıkan hiçbir yokuş beni yoramaz. Seninle başlayan her hikaye bütün zorlukları aşmaya değer. Sen benim tek zaafımsın demiş.
1: İsyanım Allah'a değil haşa mümkünüm.
0: Leyla Hanım demiş ki ben de seviyorum Cansever'i. Çok başarılı bir sanatçı. Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir sesi var demiş. Amin.
1: Biraz fazla sevdim. İster kader koy ismini ister.
0: Elif Hanım da demiş ki evet maalesef ki sonrasında güvendiği sevdiği kişinin evli olduğunu öğrenerek bütün hayatını yalnız geçirerek hayatını kaybetti demiş.
1: Biraz fazla.
0: Bunu bilmiyordum açıkçası. Usta sanatçımızı unutmayacağız, acılar hep bizi bulur, can sever demiş.
1: Hep günlük güneşlik.
0: Yaren Hanım demiş ki yüreğine sağlık canım, teşekkür ederim, iyi ki varsın demiş. Sizler de iyi ki varsınız. Ne demek efendim?
1: Aşk kapıyı ben geldim geçmiş.
0: Evet, Reşat Çelik bizlere ulaştı efendim. İsmail Aksakal, Emrah Özdemir, Adem Firaz, Tuna İlhan, Özkan Yerel, Muhammed Turan, Fırat Demir, Şenol Bulut için Gökhan Doğanay'dan Vaylele parçasını istedi efendim. Tabii ki Alişan'dan sonra hemen göndereceğim.

seni sevmek. Diyarbakır'dan Mehmet Demirel. Acaba Diyarbakır'a da bir serinlik geldi mi? Bizi bir bilgilendirin efendim. Şu an hava Diyarbakır'da ne durumda? Kaç derece? Bir bizi bilgilendirin. Hayırlı yayınlar demiş ve aleyküm selam diyelim efendim. Seyfi Doğanay'dan Yaban Eller parçasını istemiş. Erkan Batur, Yavuz Ruhat, Tek Demir'e armağan olsun demiş. Şimdi Gülseren Hanım acaba aramızda bizleri dinliyor mu diye gerçekten çok merak ediyorum. O yüzden Gülseren Hanım'dan bir geri dönüş mesajı istiyorum efendim. Buradaysa buradayım diye yazmasını isteyeceğim. Selam, iyi yayınlar. Helin Hanım demiş selamlar. Sertaç Dalda'dan, Dılda'dan herhalde demek istemiş. Kal Bu Gece parçasını istemiş. Dilan Hanım. Bu güzel parçasını Doğu Beyazıt T tipi cezaevinde bulunan canım bir tanem değerliyim, kıymetliyim, biricik sevdiğim Tuna İlhan'a, kız arkadaşlarıma ve bizlere gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz armağan için. Bugün fark ettim de birçok dinleyicim sanki kısa kısa yazmış. Hep günlük güneşlik. Umudumuzu kaybetmeyelim, güzel günler mutlaka gelecek demiş. Bugün zor olabilir ama yarınlarımız güzel olacak. Tunam seni çok seviyorum diye de belirtmiş. Zahide Hanım, yani Şevin Hanım şunu demek istemiş. Amin inşallah canım benim demiş. Ben de fark ettim, siz bugün benim ağlamamı istiyorsunuz demiş. Vallahi benim elimde olsa, açıkçası dürüst konuşmak gerekirse, ben listemi gerçekten hareketli şarkılarla doldurmak isterim. Neden diye soracaksanız, yani insanın ruh durumunu çok etkiliyor şarkılar. Hani ben böyle mutsuz olduğum zaman, hani ağır şarkılar dinleyince daha da kötü oluyorum. Yani toparlanmam daha zor oluyor. Ama böyle biraz daha hareketli, böyle daha güzel şarkılar dinleyince benim için daha iyi oluyor. Ama tabii ki istekleri sizler belirliyorsunuz. Yani öğleden sonra da arabesk şarkılar aldığımız için listemiz biraz ağır gelebilir. O zaman Emircan İrek'ten Can Dost'un parçası A9 Koğuş'a gelsin abla demiş. Gelsin. O zaman araya gidelim. Dinleyelim. Güzelce dinleyelim.

0: Evet, Rojda Hanım da demiş ki hayırlı günler. Hayırlı günlerimiz olsun. Ziner Sözler'den istediğiniz bir parça varmış. Bir bakacağım efendim. Can'a annesine istiyormuş. Varsa ekleyelim. Hatice Hanım da çok teşekkür etmiş. Rica ediyoruz efendim. Ramazan Bey demiş ki Allah rahmet eylesin cansevere. Benim de babam 60 yaşını görmedi. Dedem 62'de, nenem 64 yaşında vefat etti demiş. Allah rahmet eylesin. Ve demiş ki tüm vefat eden herkese Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Ve geçen hafta siz dediniz ya, hayatınız film olsaydı adı ne olurdu? Ben de bunu düşünüp emeklilik hayal ederiz, ahirette nasip olur demiştim. Evet, hatırlıyorum ismini gerçekten. Ve demiş ki gerçekten de artık çoğu insanda öyle olmuş demiş.
1: Taş mı kaldı geçtirmese uğrayacak. Biliyorum bu ders sonu.
0: Ramazan Bey, gerçekten öyle bir film çekilse çok gülerim, biliyor musunuz? Yani Ramazan Bey'in fikrini çaldılar diye çok gülerim.
1: Biliyorum.
0: Evet, dinliyormuş Gülseren Hanım. O zaman sıkıntı yoktur. Abisi Harun Koç, A13 Koğuşu'nda bulunan arkadaşları Salih Andiç, Bayram Han, Umut Andiç, Umut Çamlıca, Onur Çamlıca, Sıddık Saran, Fikret Delikanlı'dan Dön Bana parçasını armağan etmek istemiş.
1: Lan duvarlar üstüme geliyor,
0: Ve Demet Hanım'a da bir soralım mı? Demet Hanım, burada mısınız acaba? Son olarak bir Demet Hanım'a da soralım efendim. Helin Hanım, bu istediğim parça mevcut mu listenizde demiş Dicle Hanım. Bir bakmam lazım. Varmış. Hemen baktım ve varmış. Zaten eklenmiş. Yat bir bakalım. Kapalıda yatan Vural Etireceği Mahzun Kırmızıgül'den sevdiğim şarkısını armağan etmek istemiş. Tamam, onu da ekleyelim efendim. Gökhan Bey demiş ki nikah şahidi sözünüzü alırım demiş. Şimdi o çok büyük bir söz olur. Yani gerçekten imkanlar doğrultusunda olsa, hani o zamanlar imkanlarım el verse seve seve gelirim, nikah şahidi de olurum, hiç problem olmaz. Ama değişen bir hayatta yaşıyoruz, her an her şey olabilir. En kötü ihtimalle artık online bağlanırım, online nikah şahidi olurum, olur mu? Öyle kabul ediyorlar mı? Kabul ediyorlarsa eğer her şeyin bir online'ı var. Bizler de online nikah şahidi oluruz. Ne olur değil mi? Mutsuz şarkı yok, mutsuz dinleyici vardır demiş. Ondan önce de bugün güzel enerjili şarkılarla gidiyoruz. Süpersin abla demiş Lamia Hanım. Vallahi bana göre bugün ağır gidiyoruz ama bilemedim.
1: Dünyalı başıma yıkılsa gitsin.
0: Evet, Diyarbakır'dan Mehmet Demirel de demiş ki buralarda bir rüzgar var. Yağmur yağacak gibi ama bir türlü yağmadı demiş. Hadi inşallah yağar. Dün Doğu Beyazıt'ta da güzel bir yağmur yağdı. Dediğim gibi akşama doğru soğukluğu hisseden bir tek ben miyim? Yani dün Doğu Beyazıt'ta ciddi manada soğukluk vardı efendim. Ama bundan hiç şikayet etmedim. Evet, Gökhan Doğanay'dan Vay Lele parçası. Onun ardından da bir Azer Bülbül göndereyim efendim. Çoğu gitti, azı kaldı parçasını. Bir dinleyelim. İki parça sonra, ama bu sefer gerçekten iki parça sonra burada olacağım efendim. Araya hiç girmeyeceğim. Dinleyelim.

0: Evet, Lamia Hanım demiş ki bilemedim abla ben şarkıları beğendim demiş. Süper o zaman. Aslında ben de listeye baktım da gerçekten hareketli parçalarımız geliyormuş. Tabii biz Müslüm Baba'yla başlayınca dedim bugün çok ağır geçecek diye ama değilmiş. Rojda Hanım, bu arada üzülerek söylüyorum, istediğiniz parçayı ne yazık ki bulamadım. Annenize armağan etmek istemişsiniz ama bir başka parça alabiliriz sizlerden. Evet, Demet Hanım da buradaymış, ne güzel o zaman. Süpersiniz. A13 koğuşunda bulunan kardeşi Tito ve arkadaşları Ömer İklim, Çağdaş Konyar, Mehmet Kösen, Mehmet Soflin, Ali Alkan, İdris Cemcik için Ahmet Kaya'dan Geçmedi Yare parçasını istemiş ama Geçmedi Yare sözümüz parçasını istemiş, teşekkür etmiş, kolay gelsin demiş. Ben de teşekkür ediyorum ama Ahmet Kaya'dan bir parça daha alabilecek miyim? Açıkçası listem şu an dolu gözüküyor ama yine bir ayarlamaya çalışacağım. Canım ben seni sevince. Kıvırcık Ali'den Isırgan Otu parçası istemiş. Tamamdır Rojda Hanım, göndereceğim. Olur. Evet, az önce demiştim ya, dinleyicilerimden hiç böyle hani uzun mesaj bugün gelmedi diye Havin Hanım bunun hakkını verircesine yazmış efendim. Diyarbakır'a selamlar. Engin Kılıç'a, Murat Sultan'a, Sinan Akbaş'a, Serkan Sarıboğa'ya. Demir kapılar örter belki ufku ama söndüremez gönüldeki umudu. Her gecenin ardında bir sabah doğar, sabreden yürek sonunda huzur bulur. Hasret ağırdır biliriz elbet, lakin Rabbim yazmaz sonsuz dert. Bir dua yükselir sensiz sessiz geceden, rahmet iner bekleyen her gönülden. Dostluk eksilmez, sevgi tükenmez, dualarla kurulan bağ hiç çözülmez. Bir gün açılır demirden kapılar, gülümseyerek kavuşur bekleyen yerler.
1: Ben seni sevince canım, ben seni sevince gülüm, ben seni sevince.
0: Allah sabrınızı mükafatlandırsın, yolunuza hayırlı kapılar açsın. Bugün imtihan, yarın bayram olsun, her yüreğe demiş. Ama Rojda'dan istediği parçayı ne yazık ki ekleyemeyeceğim. Çünkü Mehmet Bey zaten bir parça istemişti efendim saydığınız isimlere. Az önce saydığımız isimlere Selda Bağcan'dan Batman'dan Diyarbakır'a parçasını istemiş efendim. Aynı zamanda Diyarbakır halkına, tüm kuaför meslektaşlarına armağan etmiş. Mutlu, sağlıklı, huzurlu günlerde dilemiş bizlerden. Evet, Vedat Çelik de bizlere ulaşmış efendim. Diyarbakırlı Engin Kılıç, Bilal Tanrıkulu, Reşat Çelik, Okan Demir ve tüm kader mahkumlarına Selda Bağcan'dan Batman'dan Diyarbakır'a parçasını istemiş. O zaman ben Halit Bilginç'ten bir parça göndereyim. Onun ardından da Selda Bağcan'dan Batman'dan Diyarbakır'a parçasını dinleyelim. Bu arada Ferhat Bey, istediğiniz parçayı ne yazık ki bulamadım efendim. Ahmet Kaya'dan gelecek parçayı isterseniz armağan edebiliriz. Mısra Hanım, iyi yayınlar. Helin Hanım demiş. İyi yayınlarımız olsun Mısra Hanım, hoş geldiniz.

daha göndereceğim ama mesajlarımız da devam ediyor tabii. Hemen bir bakalım. Bir baktığım zaman Veysel Emengen açık cezaevinde Erdişli Abdullah Dilmaç kardeşine de şarkı armağan ediyormuş. Selamını almış, kardeşim demiş. Rabbim seni de bir an önce ailene kavuştursun inşallah. Allah'a emanet olun, teşekkür ederim demiş. Rica ederiz. Ne demek efendim? Ve şöyle Hatice Hanım'ın bir tane daha mesajı var. Herkes karşı çıktı, yollarımıza engeller koydu ama biz sevgimizden vazgeçmedik. Eşi Adem İliç için söylüyor. Sen benim en büyük mücadelem, en güzel zaferimsin. Bugün yine söylüyorum, ben seni dün de sevdim, bugün de seviyorum, yarın da seveceğim. Ne yaşarsak yaşayalım, ne kadar kırılırsak kırılsak da benim kalbim hep sana dönüyor. İyi ki seni sevmişim, iyi ki seni seçmişim, iyi ki biz olmuşuz. Seni seviyorum Adem'im, hem de herkese rağmen, her şeye rağmen, sonsuza kadar. Eşi Adem İliç için bunları söylemiş. Ve ben de Hatice Hanım'a şunu söylemek istiyorum. Hatice Hanım, emin olun, muhakkak bir gün bunlar da geçecek. Emin olun geçecek. Bizim de temennimiz en yakın zamanda geçip ailesine kavuşması tabii ki. Evet, Iğdır'dan Abdullah Karakaş efendim. Dün Iğdır'daydım gerçekten. Iğdır'ın havası muazzam, çok sıcak. Bilmiyorum artık Iğdır'a gidip geldim diye mi boğazım böyle oldu, ben anlamadım ki. Yani bir boğazımda bir rahatsızlık var ama... Umarım sesimden çok anlaşılmıyordur. Evet, Iğdır'dan Abdullah Bey burada mı acaba? Bir sormak istiyorum efendim. Iğdır'a da selamlar bu arada. Bir soralım. Buradaysa mesajını okuyalım. Çünkü geçen program seslendik ama Iğdır'dan Abdullah Bey bizim cevabımızı vermedi. Demek ki kendisi dinlemiyor efendim. O yüzden emin olmak için mesajını bekleyeceğim efendim. Mesajını beklerken iki tane de parça gönderiyorum size. Hozan Dino'dan ve Kıvırcık Ali'den. Kıvırcık Ali parçası efendim Rojda Hanım tarafından istendi. Annesine göndermek istemiş. Selamlar.

Evet, bazı türküler vardır, insanın içine dokunurken biraz da canını yakar. Isırgan otu gibi, değdiği yerde iz bırakır ama unutulmaz. Kıvırcık Ali'nin yorumunda da o içtenlik, o sitem ve o Anadolu kokusu hemen hissediliyor. Şimdi biraz geçmişi, biraz yarım kalmış sözleri, biraz da gönülde kalanları hatırlayalım. Kıvırcık Ali'den Isırgan Otu efendim, 104.4 Radyo Doğubayazıt'ta sizlerle. Bir de sanki Necla ablamız bu parçayı seviyor diye biliyorum, ona da gönderelim.

0: Evet, saatimiz 15.36 efendim, yavaş yavaş da veda etmem gerekiyor. Son mesajları paylaşalım, iki parça daha göndereyim, sonra veda edeyim efendim. Tabii kalan parçalar da benim ardımdan gelmeye devam edecek. Muhammed Turan bizlere ulaştı efendim. Engin Kılıç, Bilal Tanrıkulu, Serdar Akkuş, Turan Mengi, Vedat Çelik, Eren Sarı için Hem Hacı'den Can Can parçasını istemiş efendim. Tabii ki bizler de ekledik, Can parçasını gönderiyoruz. Öncelikle iyi yayınlar demiş cezaevinde olan kardeşim Mehmet Kösen ve Sıddık Sarı abime bir parça çalarsanız sevinirim demiş. Yavuz Bingöl'den gelecek parçamızı o zaman armağan edelim. Bir bakalım, sevdiğimle ortak hesap kullanıyoruz. Sergen ben demiş. Ben de sevdiğim Elif'ime bir parça istiyorum. Şarkı seçimini size bırakıyorum. Abla demiş tabii ki. Şöyle bir bakayım. Ahmet Kaya'dan güzel bir parça göndereyim size, olur mu? Medresin önünde parçasını göndereyim. Medresin önünde durdum parçasını armağan edelim. Sergen ve Elif için gelsin. Elif'im diyor, ölürüm yoluna, en büyük şansım anamın kızı, anamın gelini demiş. Seni çok seviyorum demiş. Seveceğim de, varsın bütün dünya karşımda olsun. Son nefesimi verene kadar sen olacaksın demiş. Güzeller güzelim demiş.
1: Uçup gittin buralardan, gözümün nuru neredesin?
0: Evet, Serhat Bey bu arada mesaj atmış. Serhat Bey hemen bir bakalım mı neler demişsiniz?
2: Evet Erlin Hanım, benim de haberim var. Gerçekten cansever hayatını kaybetmiş valla.
0: Evet.
2: Üzüldük, ne diyelim? Gerçekten hani dinleyiciye, yani dinlediğimiz sanatçılardan biriydi gerçekten. Cansever'e ve bütün ölmüş bazı sanatçılar veya bütün ölmüşlerine, yani mekanları cennet olsun, ne diyelim.
0: Amin amin.
2: Allah'tan rahmet, yani Allah rahmet eylesin. Bir de şöyle bir şey hiç gözümden kaçmıyor. Bugün listeler pek ağır parçalar çalıyor değil mi? Yani
0: kesinlikle.
2: Ben de size katılıyorum, yani birazcık ağır gidiyor. Yani ben de sizinle aynı fikirdeyim. Bugün şarkılar epey ağır.
0: Aslında orta.
2: Ama cansever de yani kalbimizde, yani özellikle hala yaşıyor olacak eserleriyle. Tekrardan teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Rica ederiz.
2: İyi bir sanatçıydı. Neyse, tekrardan iyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyoruz Serhat Bey. Yani listemiz orta gidiyor efendim. Bir arabesk geliyor, bir hareketli, bir slow. O şekilde devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum demiş. Umarım, inşallah demiş Helin Hanım. Güzel dileklerin için çok teşekkür ederim demiş Hatice Hanım. Rica ederim. Yani gerçekten bazen geçmez dediğimiz, hani bunu da artık kaldıramayacağım dediğimiz şeyler bile geçti. Hani geçmişe baktığınız zaman gerçekten hani bunu artık yaşamaya dayanamıyorum dediğiniz şeyler bile geçmiş bulunuyor. Yani bir geçmişe bakarsanız aynı fikirde olursunuz. Emin olun bu da geçecek. Zor mu? Evet, çok zor. Ona bir şey diyemem ama geçeceğini bilmek, belki umudun olduğunu bilmek size daha iyi gelebilir. Tunam seni çok seviyorum demiş Bodrum'dan Dilan Hanım. Ben de canım Şevin Hanım ve canım Zahide için efendim sıradaki parçamızı gönderelim. Onlar istemişti çünkü. Bir dinleyelim. Onun ardından Hem Hacı'den Can parçası gelsin. Sonra tekrar devam diyeceğiz. İki parça, sonra tekrar veda diyeceğiz. Radyo Doğu Barası.

0: Kentin Tek Radyosu. Kentin Tek Radyosu.
1: Evet, Aylin Demir'den Delalım parçasını dinlemesek olmazdı değil mi? Yanlış mı telaffuz ettik? Evet, telaffuzun ne önemi var değil mi? Evet, Serhat Bey'i dinleyelim sonra şarkıyı göndereyim.
2: Sanki biraz ağır listeler yani.
1: WhatsApp gitti herhalde, bir düzeltelim.
2: Yani arada bir liste hareketlense bir şey olmaz yani. Daha iyi gider diye düşünüyorum. Ama dinleyiciye göre değişebiliyor yani.
1: Kesinlikle.
2: Kimileri ağır, kimileri iyi ya da hareketli seçtiğinde liste ona göre hareket ediyor.
1: Ama şimdi hareketli gelecek. Helin Hanım, telefon geldi, şarkı çaldı mı demiş Dicle Hanım. Sizin şarkınızda daha çok var. Yani ilk başta yazanların şarkısını gönderiyoruz. Sıranız gelince sizin de şarkınızı göndereceğim efendim. Olur abla, Allah razı olsun demiş Sergen Bey. Hiç problem değil. Hepimizden inşallah. Evet, şöyle yapalım. Aylin Demir'den bir parça dinleyelim. Onun ardından ben Ahmet Kaya'dan Metris'in önünde durdum parçasını göndereyim efendim. Ve bunları kimler için söyleyeyim? Ha, şöyle bir bakalım. Veysel Emengen, bu arada parçanızı bulamadık efendim. O yüzden Ahmet Kaya'dan gelecek parçayı armağan edelim. Demet Hanım, listemde olduğu için ne yazık ki sizin de parçanızı ekleyemedim ama Ahmet Kaya'dan zaten bir parça gelecek. Onu da sizlere armağan edelim. Gözümün yaşına. Leyla Hanım demiş ki Serhat Bey gelsin, bu şarkı hareketli demiş. O zaman gönderelim. Ama müsait olanları bir halaya alırız artık değil mi? Müsait olanlar halaya gelsin.

0: Evet, veda vaktimiz artık geldi efendim. Hami Kösen bizlere bir video atmış efendim. Kendisi şu an yolda. Aynı zamanda bizim radyoyu dinliyor efendim. Kendisine iyi yolculuklar diliyoruz. Dediğimiz gibi Mehmet Kösen'e ve Sıddık Sarı abisine, bir de tabii ki Hami Bey'e sıradaki parçamızı da armağan etmiş olalım. Teşekkürler. Dice Hanım demiş ki tamam buradayım demiş. Süper o zaman. Ben gideceğim ama parçanız gelecek, dinlersiniz. Şevin Hanım bir video atmış efendim. Sizler bilmiyorum müsait miydiniz, halay çektiniz mi bilmiyorum ama halay başı kızı olmuş efendim. Bize de video atmış. Allah bağışlasın efendim. İçindeki neşe hiç sönmesin. Çok tatlı ya maşallah. Bu arada kızınızdan da güzel bir halay başı olur. O zaman şöyle yapıyoruz Şevin Hanım. Kızınızı da alıyoruz. Direkt Lamia Hanım'ın nikah şahidi olduktan sonra düğününde artık halay başı oluyoruz. Nasıl fikir? Serhat Bey demiş ki o demiş şimdi keyfimiz yerine geldi. Gerçekten eğlence müzik keyfi budur demiş. Enerjimiz yerine geldi. Tavan yaptı demiş. Ramazan Bey'in Instagram hesabı var mı demiş. Kendisiyle tanışmak istiyorum. Sürekli bizlere hareketli parça armağan ediyor ya kendisi demiş. Helin Hanım lütfen bu hareketli parça çalıyor. Herkes bazı dinleyicileri halaya davet ediyorum demiş. Bu parça merkeze davet, herkese armağan edip herkesi halaya davet ediyorum demiş Serhat Bey. Şevin Hanım olur vallahi çok iyi olur demiş. Tamamdır süper. Evet son mesajlarımı kontrol ettim efendim. Bugünlük Hayata Dair programında sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Şimdi bu parçadan sonra Emircan İrek gelecek efendim. Can dostum parçası. Şu an eğer dostlar bizleri dinliyorsa efendim yanınıza çok sevdiğiniz yakın bir arkadaşınız varsa armağanımız olsun. En iyi arkadaşlara armağanımız olsun. Onun ardından Sertaç Dılda'dan Kal Bu Gece parçasını dinleyeceğiz. Seyfi Doğanay'dan Yaban Eller parçası, Mahsun Kırmızıgül'den Sevdiğim parçası ve en sonunda Fikret Delikanlı'dan Dön Bana Caney parçası gelecek. Lisemizi bugün bayağı doldurduk. Evet sevgili dinleyiciler yeni haftaya yine beraber başladık. Bugün tabii üniversite tercih sürecinin son günü olduğunu söyledik. Tekrardan gençlerimize hayırlı olsun dileklerimizi iletmek istiyorum efendim. Umarım herkes kendi için en güzel, en doğru sonuca ulaşır ve başlayacağı üniversite hayatını gerçekten dolu dolu yaşar. Tabi biraz da eskilerin kullandığı delirmesin diye ağlatmak sözünden de bahsettik. Bazen ağlamanın, bazen anlatmanın, bazen de biraz kendi başımıza kalmanın öneminden bahsettik. Evet şarkı isteyen, selam gönderen ve tabii ki hiçbir mesaj göndermeden sadece radyosunun sesini açıp bu saati bizimle paylaşan herkese tekrardan teşekkürlerimi göndermek istiyorum efendim. Bazen gerçekten burada birbirimizi hiç görmüyoruz, hiç tanımıyoruz ama aynı şarkılarda, aynı duygularda buluşabiliyoruz. Zaten radyonun güzelliği de burada. Evet Umut Akbaş ve Valat Taşdemir'e de son parçamıza armağan ederek benim veda etmem gerektiğini tekrar söylemem gerekiyor. Efendim haftanız güzel başlasın, güzel devam etsin. İçinize attıklarınız az, yüzünüzü güldüren şeyler ise çok olsun efendim. Hoşça kalın, kendinize çok çok iyi bakın. Şarkılarla da kalmayı unutmayın.
1: Radyo Doğubayazıt. En iyi şarkılar Radyo Doğubayazıt'ta.

0: tutarlarını güncelliyoruz. Teminat tutarlarının artırılmasıyla depreme karşı finansal güvenceniz de artıyor. Ayrıca poliçe yenilemelerinde uygulanan %10 indirim iki katına çıkarılarak %20'ye yükseliyor. Tüm vatandaşlarımızı %100 sigortalılık hedefimize ortak olmaya çağırıyoruz. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu.
1: Hamza 56 yaşında. 23 gün önce kalp nakli oldu.
2: Yaşasın, kızımın mezun olduğunu görebileceğim.
1: Hasan 44 yaşında. 1,5 yıl önce böbrek nakli oldu.
3: Yaşasın, oğluma büyüdüğünde araba kullanmasını öğreteceğim.
1: Zeynep 34 yaşında. 3 ay önce karaciğer nakli oldu.
4: Yaşasın, çocuğumun bana anne dediğini duyabileceğim.
1: Fatma 18 yaşında böbrek nakli oldu.
5: Yaşasın, üniversiteye gidip doktor olabileceğim.
1: Küçük Ayşecik henüz 6 yaşında. 1 yıl önce kornea nakli oldu.
6: Yaşasın, annem ne güzelmiş.
1: Organ nakli bekleyen binlerce insanımız yapılan bağışlarla yeniden hayata döndü. Tüm bağışçılarımıza can yürekten teşekkür ediyoruz. Siz de organlarınızı bağışlayın. Yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: eksik oldu.
1: Anne, bakın şu tatlılar ne?
2: Alo anneciğim.
0: Neredesiniz evladım?
2: Yoldayız, geliyoruz.
1: Nasıl değil mi?
3: Dur kızım, dur şimdi babamla konuşuyorum. Dur bir dakika.
2: Oğlan üzme değil mi seni?
0: Olur mu hiç? Uslu uslu oturuyor. Hadi çabuk gelin de yatma, ben görüverim.
2: Tamam tamam, geliyoruz hadi.
0: Ne oldu? Ne oldu?
4: Bu sefer eve dönebildiler. Ama her zaman bu kadar şanslı olmayabilirler. Trafik kuralları hayatınızı kurtarır. Çünkü trafik hayattır.

Radyosan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

yağmur yağmada iler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde, yani tam şuramda, kirli sakalıyla bir eşkı.

Çim berada tabancamı unutmuşum hele de nereden baksan tutarsızlık nereden baksan tutarsızlık nereden baksan ahmakça başım berada üzerime kan sıçramış doğarken uykularım yarıda kalmış başım berada senelerce kurulsuz yaşamışım nere gitsem çaresi yok nere gitsem çaresi yok nere

başımda ihanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta, şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle bir komiser yaklaştı.

belada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken, uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok.

Hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

0: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama. Wi-Fi şifreni paylaşmamın faturası ağır oldu.
1: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.
2: Su vatandır. Her çamaşırda ön yıkama yapıyorsanız, banyoda suyun ısınmasını bekliyorsanız, tabaklarınızı önce bir sudan geçiriyorsanız, ellerinizi sabunlarken su akıp gidiyorsa, her seferinde sifonun tamamını kullanıyorsanız, dişlerinizi fırçalarken musluğu kapatmıyorsanız, siz de sadece bir günde tam 5 damacana suyu israf ediyor olabilirsiniz. Su vatandır. Suya ihanet etmeyin.
3: Olmazsa da olur. Olmazsa da olur.
4: Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darushafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.

0: Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu.
1: Sana hep aşık kalacağım.
2: Sana aşığım.
1: Beni hep sev.
2: Seni hep seveceğim.

Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

Radyo Doğu Bayezid yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak, kendini iyi hissetmek için Radyo Doğu Bayezid size

0: herifi gebertmeliydim.
1: Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

çıkarmasam bir sözüm var aslında. Geçen akşam gördüğüm dış hakkında

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Dolbayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Dolbayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: kadar kaç kişi dolandırdınız?
1: Mini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
0: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
1: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
0: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
1: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
0: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
1: Uyanın kardeşim. Herkes uyansın. Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz. Çıkınca ararım.
2: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun. İnternette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun. Oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

En çok ben şanssızım, ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım, ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Biraz da sen ağır.

0: Gelmek için savurdular önümü.
1: Yeryüzündeki acıların hepsini, hepsini tattım. Heder oldum, ekmeğime tütün kattım. Beni milyon kere yaktılar üst üste. Bir an kakuşu gibi anne, bir an kakuşu gibi kendimi külümden yarattım.

Sonra tustum. Çiviyle çakılırken taşlara, ciğerimi kartallara yedirdim. Spartak üstüm köleliğin çığlığında. Aslanlara yem oldum, tükendim. Kör kuyuların dibinde Yusuf'tum. Kerbela çölünde Hüseyin. Zindanlarda Cem Sultan. Sehpada Pir Sultan. Kaçıncı ölmem, kaçıncı dirilmem bu. Tanrılardan ateş çaldım. Yüzyıllarca tutuştum, üst üste yandım. Bir anka kuşu gibi anne, bir anka kuşu gibi kendimi külümden yarattım.

çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferki gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgil. Seni kıskanıyorum be.

hayatı yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

İnsan derdine kadar koyarmış rakıyı. Yoksa anılarınız bir duble rakının ağzında, küçük küçük gözyaşları bırakın masanın bir kenarına. Afiyet olsun.

cefam var idi bin oldu. Aklı gözüm yaşı sel oldu. Bir cefam var idi.

0: Hadi gidelim rakı içelim. Vallahi billah gidip alalım Ahmet abi.
1: Gidelim. Hadi gidelim abi.
0: Mert Ali. Sen de bugün rakı için ha.
2: Ay çok sıcak oldu.
3: Anne bakın çok tatlılar ne.
0: Alo anneciğim.
2: Neredesiniz evladım?
4: Yoldayız geliyoruz.
2: Tatlı
0: değil mi? Dur kızım dur şimdi babaannemle konuşalım dur bir dakika. Oğlan üzmedi değil mi seni?
2: Olur mu hiç? Uslu uslu oturuyor. Hadi çabuk gelin de yatmadan görelim.
0: Tamam tamam geliyoruz hadi.
2: Ne oldu? Ne oldu?
5: Bu sefer eve dönebildiler. Ama her zaman bu kadar şanslı olmayabilirler. Trafik kuralları hayatınızı kurtarır. Çünkü trafik hayattır.

0: Radio Dubayazıt.
1: Giden günlerim oldu, seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelme.

esirgemem sözümden. Çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı ve yıldıramaz beni hiçbir şey gülüm. Ne dikenler bıraktım ardımda, ne dikenler. Ki uçları hala kanıyor ayaklarımda. Oysa karanfiller ekmiştim yollara. Aşk ile mızrap vurup sevdalı sazıma. Kavgamı türkülemiştim yarın bakışlı çocuklara. Ve semalar dönmüştüm turnalar gibi. Pir aşkına, hak aşkına, halk aşkına. Kim söyleyebilir öldüğümü ki? Siz türkü gibi dağılırken dağ yollarına ve toprak gibi yeşerirken memleketim, kim söyleyebilir solduğumu ki? Ben ölmedim ki. Ben ölmedim ki.